Kabe'ni nasıl yaksın bu ateş senin? Kabe'den kalplere bir kıvılcım yansırdı. Kalpler yanmaya başlardı. Kalpler ağlamaya başlardı. Nice taşlar vardı, bağrından sular fışkırırdı. Oysa taşların bağrından suların fışkırması olası bir şey değildi. Yeri ve zamanı geldiğinde taşların dahi bağrından sular fışkırırdı. Taşlaşmış kalpler içinde yeri ve zamanı olurdu. Yer mekan belliydi. Kabe-i Muazzama'ydı. Tarih ise kulun Kabe'ye vuslat ettiği zaman olacaktı. Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Karanlığın girdabı nurun aydınlığına vasıl olmuştu. Ama Mekke yıllarında ve Medine yıllarında müminlere kan kusturmuş olanlar da vardı. Onlar ölüm listesindeydiler. Onlardan biri de Vahşi bin Harp'ti. Habeşli Vahşi'ydi. O siyahi adamdı. O Uhud gününde Peygamber Efendimiz'i çocuklar gibi ağlatmıştı. Amca, amca diye peygamberler sultanını ağlatmıştı. Çünkü o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ kolu olan amcası Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmişti. Ama gün gelecekti. Müslümanların başına kabus gibi çöken yalancı peygamber Müsellime'yi de Vahşi öldürecekti. Bu siyahi adam kimdi? Bu müthiş okçu kimdi? Önce Müslümanları ağlatan, sonra Müslümanları güldüren bu esmer adam kimdi? Onu kendi dilinden dinleyelim. Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim. Cübeyr'in amcası Tüeyme Bedir'de Hamza tarafından öldürülmüştü. Buna çok üzülmüş, amcasının öcünü almak için, katilini mutlak öldürmek için Lat ve Uzze'ye yemin etmişti. Hamza için fırsat gözetliyordu. Bunun üzerinden uzun zaman geçmedi. Kureyş, Hazreti Muhammed'in işini bitirmek ve Bedir'deki ölülerinin intikamını almak için Uhud Harbi'ne karar vermişti. Komutanlığı Ebu Süfyan üstlenmişti. Ebu Süfyan, askerleri harbe teşvik etmek, kaçmalarına engel olmak için Bedir'de babaları, oğulları, kardeşleri veya yakınlarından birisi öldürülen bazı Kureyş kadınlarının da orduda bulunmasını istiyordu. Karısı Hint bin Utbe orduda yer alan kadınlar arasındaydı. Hind'in babası, amcası ve kardeşi Bedir'de öldürülmüştü. Ordu hareket etmek üzereyken Cübeyr bin Mut'im bana gelip şöyle dedi: "Ey Vahşi, kendini kölelikten kurtarmak ister misin? Ben, bana bu konuda kim yardım edebilir ki? Ben yardım ederim." diyordu. Ben nasıl diyordum? Eğer Tüeymen'in karşılığı olarak Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün diyordu Cübeyr bin Mut'im. Ben bu konuda bana kim teminat verir? İstediğin kimse, bunun için herkes şahidim olsun. Tamam, bu işte varım dedim. Ben Habeşistanlıyım. Habeşistanlar gibi mızrak atar, attığımı daima isabet ettiririm. Mızrağımı alıp orduyla yola çıktım. Ordunun gerisinde kadınlara yakın olarak yürüyordum. Benim savaşma isteğim yoktu. Ebu Süfyan'ın karısı Hint de her rastlayışımda veya o bana rastladığında güneşin altında elimde mızrağın parladığını görünce şöyle diyordu: "Haydi ey Vahşi, haydi yüreğime su serp, intikamımızı al."

Uhud'a vardığımızda iki taraf karşılaştığında Hamza'yı aramaya çıktım. Onu önceden tanıyordum. Zaten onu tanımayan yoktu. Arap savaşçılarından seçkin savaşçıların yaptığı gibi akranlarının onu tanıması için başına deve kuşu tüyü takardı. Az sonra Hamza'nın kalabalığın arasında dalga dalga gelişini, nara atışını gördüm. Kılıcıyla insanları biçiyordu. Önünde kimse duramıyordu ve ona hiçbir şey dayanmıyordu. Onu öldürmeye hazırlandığım ve bana yaklaşmasını bekleyerek bir ağaç veya taşı kendime siper yaptığım sırada Siba bin Abdülüzze isimli bir Kureyş süvarisi "Çık karşıma Hamza!" diye bağırdı. "Çık karşıma Hamza!" diyerek önüne geçti. Hamza, "Gel yanıma müşriğin oğlu, gel yanıma!" diyerek onun karşısına çıktı. Hamza öyle hızlı vurdu ki adam önündeki kan birikintisinin önüne yığılıverdi. O sırada Hamza'ya karşı uygun bir pozisyon elde ettim. Mızrağımı sallamaya başladım. İsabet edeceğinden emin olunca mızrağımı Hamza'ya fırlattım. Mızrak karnının altına düşüp ayaklarının arasından çıktı. Bana doğru yavaş yavaş iki adım attı ve düştü. Mızrak vücudunda saplı kalmıştı. Mızrağı öldüğünden emin oluncaya kadar vücudunda bıraktım. Daha sonra gelip mızrağımı vücudundan çıkarıp aldım. Çadırlara döndüm ve odama oturdum. Çünkü benim başka bir isteğim yoktu. Onu sadece körelikten kurtulmak için öldürmüştüm. Çarpışma kızışmıştı. Kimisi saldırıyor, kimisi de kaçıyordu. Ancak kısa bir süre sonra Muhammed'in tarafı yenildi ve onlardan ölen çok oldu. Bu sırada Hint arkasında bir grup kadınla Müslüman ölülerin yanına geldi. Onların kadınlarını deşmeye, gözlerini oymaya, burun ve kulaklarını koparmaya başladı. Burun ve kulaklarından gerdanlık ve küpeler yaptı. Onları takındı. Kendinin gerdanlık ve altın küpelerini bana verip şöyle dedi: "Ey vahşi, bunlar senin olsun. Onları iyi sakla ve çok değerlidirler." Çarpışma durunca orduyla birlikte Mekke'ye döndüm. Cübeyr sözünü tutup beni kölelikten azat etti ve ben de hürriyetime kavuştum. Ancak Muhammed'in durumu gün gün büyüyor ve Müslümanlar her an artıyordu. Muhammed'in durumu büyüdükçe benim de kederim büyüyordu. Beni bir telaş ve korku sarıyordu. Muhammed ordusuyla Mekke'ye girinceye kadar böyle kaldım. Canımı kurtarmak için Taif'e kaçtım. Fakat kısa bir süre sonra Taif halkı da Müslüman oldu. Onlar Muhammed'le görüşmek ve İslam'a girdiklerini açıklamak için bir heyet hazırladılar. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş, bütün yollar bana kapanmıştı. Kendi kendime şöyle dedim: Suriye'ye, Yemen'e ya da diğer ülkelerinden birine gideyim. Son derece üzgün olduğum bir sırada sözünde samimi olan birisi bana, "Yazık sana vahşi, bir kimse Muhammed'in dinine girer ve kelime-i şehadeti getirirse o kimseyi öldürmez." Adamın bu sözünü işitince hemen Muhammed'i aramak üzere Yesrib'in yolunu tuttum. Oraya varınca araştırdım ve onun mescitte olduğunu öğrendim. Silahsız ve dikkatli bir şekilde içeri girdim. Yanına vardım ve başucunda durdum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadeti duyunca gözünü kaldırıp baktı. Beni tanıdı ve gözünü indirdi. "Sen vahşi misin?" "Evet ya Resulallah" dedim. "Otur bakalım. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat." Oturup anlattım. Konuşmam bitince yüzünü çevirip, "Yazıklar olsun sana vahşi, gözümün önünden kaybol. Bugünden sonra seni katiyen görmeyeyim." O günden itibaren Resulullah'ın gözünün bana ilişmesinden çekinir oldum. Sahabileri onun önünde oturdukları zaman ben arkasında otururdum.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşuncaya kadar böyle yaptım.

Vahşi sözüne şöyle devam ediyor. İslam'ın önceki günahları sildiğini bilmeme rağmen işlediğim fiilin büyüklüğünü kabul ediyor ve İslam'la Müslümanların başına getirdiğim büyük belayı çirkin görüyordum. Geçmişte yaptığıma kefaret olacak bir fırsat kollamaya başladım. Resulullah vefat edip Ebu Bekir halife olunca yalancı Müseylime'nin kabilesi Beni Hanife dinden döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Müseylime ile savaşmak ve Beni Hanife'yi Allah'ın dinine çevirmek için bir ordu hazırladı. Kendi kendime şöyle dedim: Vahşi, işte bu sana bir fırsat. Ondan faydalan. Elinden kaçırmamaya bak. Müslüman orduyla birlikte çıktım. Yanıma şehitlerin efendisi Hamza'yı öldürdüğü mızrağımı aldım. Müseylime'yi öldürmedikçe yahut şehitliği elde etmedikçe dönmemeye karar verdim. Müslümanlar ölüm bahçesinde Müseylime ordusuna saldırdılar ve savaş iyice kızıştığı zaman Müseylime'yi gözetlemeye başladım. Onu elinde kılıcı ayakta dikilirken gördüm. Benim gibi ensardan birinin de onu gözetlediğini gördüm. İkimiz de onu öldürmek istiyorduk. Uygun bir pozisyon yakalayınca mızrağımı salladım. Elimde düzgün bir hale gelince ona doğru fırlattım. Mızrak isabet etmişti. Müseylime'ye mızrağımı fırlattığım anda ensarlı kişi onun üzerine atılmış ve kılıçla ona bir darbe indirmişti. Onu hangimizin öldürdüğünü Allah bilir. Şayet onu öldüren bensem, Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısını ve yine insanların en kötüsünü öldürmüş oluyordum. Vahşi iman iklimine giriyordu. Ama onun ömrünce sızlayan bir yarası vardı. Sevgililer sevgilisine doya doya bakamayacaktı. Sevgili hem en yakınında olsun ama ona bakabilme imkanından mahrum olsun. Bu kalplere işleyen, giderek büyüyen bir yaraydı. Bu kalp bir teselli arıyordu. Hazreti Hamza'yı şehit eden bu kalp bir deva arıyordu. Ortaya yalancı peygamber çıkmıştı. Ümmeti bozguna vermek isteyen bir sahtekar çıkmıştı. Onu öldürürse kalbi serinleyebilirdi. Hedefine onu koyuyor ve öldürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Tevbu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi

büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

Rab nurdan yaratmış canını Muhammed'in. Aleme rahmet saçmış adını Muhammed'in. Muhammed bir denizdir, alemi tutup durur. 70.000 peygamberin gönlünde Muhammed'in. Hakkın arslanı Ali, sağında Muhammed'in. Hasan ile Hüseyin, solunda Muhammed'in. Yılda 70.000 hacı, her biri niyet eder.

yüzümün karasına bakmayasın ya Rab. Cehennemde bedenim yakmayasın ya Rab. Sevdiklerini sevdir, komşu eyle cennette. Salihlerle dost

ya mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya vasi, ya vasi, varlık sensiz darlanır. Ya hakim, ya hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır.
her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

إلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.

وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط.

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayın.

العليم الحكيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 11. sözümüzü okumaya devam ediyoruz. Birinci kafile olan Sueda ve Ebrar ise, yani Allah yolunda olanlar, hayırlı topluluk ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abddir, kuldur, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki, Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dür, risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat o Resulü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva-i ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi ezkar, çeşit çeşit zikirler ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, vazifeleri, makamatı mufassalan gördüler. Şöyle ki, evvelen asara bakıp, eserlere bakıp, gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesine eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, ikinci olarak Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin cilveleri olan Bedai'ine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, dördüncü olarak Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanları ile tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, beşinci olarak Mistar-ı Kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan Mektubat-ı Rabbaniye'yi mütala makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, altıncı olarak eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara, eserlere bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta mezkur vezaife eda ettikten sonra Sani-i Hakim'in dahi muamelesine ve efaline bakmak derecesine çıktılar ki hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendinizi şuura tanıttırmasına, kendini zişuura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek

0: Subhaneke ma arafnake hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin, o hakiki nimet veren zatın tatlı nimetleriyle terahhüm ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Subhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatı ile hamd ve medhinizi bize bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir acizle rükû'a gidip mahfiyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakir ve hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip ve iyyâke nestaîn dediler. Sonra o sani-i Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, amenna, biz inandık deyip şehadet etmek, geliniz, bakınız, hayran olarak, hayya alel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultan-ı ezel ve ebed kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbul Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hulasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gunagun, çeşit çeşit ubudiyet vazifeleriyle, kulluk, ibadet vazifeleriyle, şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki, yümne iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halife iz arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgâh-ı imtihandan sonra onların Rabbi Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darus Selam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi buluğ ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet, insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye mezkur ve zayıf için verilmiştir. İnsana ömür sermayesi ve insana verilen cihazat, organlar, latifeler vesaire hepsi az önce zikrettiğimiz Cenab-ı Hakk'ı tanıma, bilme, marifetine erme için verilmiş. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım, aya acaba zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek, ayıp olmasın, batın ve fecrin hizmetinde mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevari ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin, hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella. Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemal-i insaniye neşv-ü nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın, elbise alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip birinciye 20 altın vermişti. İkinciye 1000 altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye, yani 1000 altın, bir kat libas almak için değil. Belki çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa, elbette o hadim, hizmetkar nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle teedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım, aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidadı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini, hem hayatının suretini, hem hayatının sırrı hakikatini, hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen bak, senin hayatının gayelerinin icmali, toplamı, özü 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaaz edilen cihazatın anahtarları ile esma-i kutsiye-i ilahiyenin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı akdesi o esma ile, isimleri ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada, şu dünya sergi alanında, mahlukat nazarında esma-i ilahiyenin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle, yani dilin ve davranışınla Halık'ının dergâh-ı rububiyetine, ubudiyetine ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi, sen dahi esma-i ilahiyenin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatıyla bilerek süslenip o şahid-i ezelinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibul hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin, şu alem sarayının senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve saniinin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, aciz ve zaafın, fakir ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gına-i rabbaniyenin derecat tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. İnsan ne kadar aç, ne kadar aciz, ne kadar zayıf, ne kadar fakir olduğunu hissederse nimetlerin lezzeti, derecesi, çeşidi de o şekilde anlaşılıyor. Mesela tok bir insan kuru bir ekmeği saman gibi görürken aç bir insan kebap gibi görüyor. Demek ki bizim bir nevi nimetlerin kıymetini takdir etmememizin bir nedeni de fazla muhtaç olmayışımız. Yani daha acıkmadan yiyecek imkanımız var. Doya doya da kalktığımız için nimetlerin kıymet derecesi maalesef anlaşılmıyor, anlayamıyoruz. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınayı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i ilahiyeye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alem-i kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir, yazılmış bir kelimedir. Kalem-i kudretle yazılmış, hikmet numa bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli-i ehadiyette, cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden Esma'nın nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle zat-ı ehad-i samede ayneliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise senin hayatının aynesinde temessül eden şems-i ezelinin envarını hissedip sevmektir. Zî şuur olarak ona şevk göstermektir. onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ-yı illiyyine çıkaran, yüceler yücesine çıkaran bir hadis-i kudsinin meali şerifi olan denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaiz-i dünyeviyeye sarf edip zayi edersin? Eğer zayi etmemek istersen, geçen temsil ve hakikate remz eden. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا suresindeki kasem ve cevabı kasemi düşünüp amel et. Allahümme salli ve sellim ala şemsi semai risaleti ve kameri burcin nubuvveti ve ala alihi ve ashabihi nucumul hidayeti varhamna varhamil mu'minine vel mu'minat. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında bugün sizlere 11. sözün 2. bölümünü okumaya çalıştık. Her ne kadar bir kısım kardeşlerimizin bugün fazla bir şey anlamadım dediğini duyar gibi oluyorsam da, unutmayalım ki insan sadece akıldan ibaret değildir. Bazen ruhun, kalbin, hissiyatın duyguları aklın istifadesinden fazla olabilir. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

sakınmak gerek. 5 şey kalbi öldürür. Zikrin gülün soldurur. Gaflet içine daldırır. Bunlardan sakınmak gerek. Evvelkisi fazla yemek. İkincisi çok uyumak. Üçüncüsü gıybet etmek. İşte bundan hazer gerek. Dördüncüsü çok gülmesi. Beşincisi rızık kaygısı. Yoldan çıkarır çok nası. Emrazını bilmek gerek. Beş şey kalbini taş eder. Böyle dedi büyük peder. Sakınmazsan cevher gider. Muhafaza etmek gerek.

Birisi günah kesreti, İkinci tokluk zulmeti, üçüncü zulüm gayreti, hadisleri bilmek gerek. Dördüncü namaz geçirmek, beşinci sol elle yemek, yapsan bunu gider emek, sünnete riayet gerek. Münafıkta üç alamet, herkes bundan eder nefret, boşa çekilmesin zahmet, kendini veznetmek gerek.

Söylerse ol yalan söyler. Vaat eylese hulf eyler. Emanete hıyanet eder. Bu fiilden uzak gerek. Şu beş eve melek girmez. Aklı olan suret komaz. Pis içkiye iyi demez. Bundan çok sakınmak gerek. Ebeveyne asi olma. Misafiri geri kovma. Köpekleri eve koyma. Meleklere tazim gerek.

Dört alamet akıllıda, feyizden alır ol gıda. Allah için ağlar dide, gözden yaşlar dökmek gerek. Evvel gelmeyene gider, zulmedenleri affeder. Vermeyene verir matlubu didar. Kötülüğe iyilik gerek. Kalemdar, ahlakın fena. Bu fiille gitme sine. Tutar bunu akıldane. Ahlak güzel olmak

0: gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için. Gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem. Hayatın bozkırında gezinen şanlı idil. Melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren. Aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim. Dağ üstüla yangını amentü beldesinde silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına. Bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda İdil'in ellerinde sönen mum, kaybolan çeşmeleri.
1: Güç niyette diyor. Anla, iş biter. Aklı, iradeyi kaldır yere ser. Balı yapan yapar. Vız vız et yeter. Niyetle dağ bile düz olur kurban. Niyetle dağ bile düz olur kurban.

Yandım, bittim, boş laf. Arifler anlar. Bu yolda maşun aynı olmak var. Onu görmüyorsa sana bakanlar, sevdim demek kuru söz olur kurban. Sadığa tüm cihan sultanlık sunsa, vermez köleliği ateşte yansa, ellerin başına tac olmaktansa, onun ayağına toz olur kurban.

Ne demekmiş bu can onun kurbanı? Zaten maşundur aşığın canı. Bir tek bakışına iki cihanı feda etsen bile az olur kurban. Kalp çocuk gibidir, öğret söylesin. Saat gibi her an hep Allah desin. Üvey evlatlık da nimettir kesin. Ama virdi çeken öz olur kurban. Nefs kırk ayak gibi, yakmadan olmaz. Kırkını gövdeye çekmeden olmaz. Kaşın arasına çıkmadan olmaz. Muradın vird ile tez olur kurban. Ben demeyi bırak, daima sen de. İddian yalandır sen varsan sen de. Aşık, maşuk yürür karlı bir günde. Yerde bir kişilik iz olur kurban. Yerde bir kişilik iz olur kurban.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahediler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka

ve rahmeten lil alemin olan Habibin, senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
5: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8727.

0: 75 0533 925 87 75.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Evşenül Kebir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو.

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkarların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi! Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi! Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi! Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi! Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi! Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi! Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi! Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi! Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi! Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi! Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك حسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslar

0: Servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
1: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
3: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde hayatımızda uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı bir şekilde ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle emrediyor. İtiyanun nisai fi edbarihinne haramun. Kadınlara arkadan yaklaşmak haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere bu şekilde bir emirde bulunuyor. Biliyorsunuz dinimiz evlenmeyi helal kılmış, evlenmeyi tavsiye etmiş. Yerine göre evlenme farz, vacip, sünnet olarak değerlendirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayeti kerimeler var. Yani yüce dinimiz böyle diğerlerinin ürettikleri gibi kendi kafalarından bazı şeyler ortaya attıkları gibi ruhbanlığı reddetmiş. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış ve insanın fıtratında var olan duyguları helal olan yollarla tatmin etme yolunu bizlere göstermiş. Ve dinimizde ruhbanlık yok. Kişi evlenir, evlenmelidir ve günümüz şartlarında bizim özellikle gençlere tavsiyemiz de evlenmeleridir. Bununla birlikte mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı sahabeler böyle işte evlenmeyeceğiz, eşimizle beraber olmayacağız veya bir kısmı kendisini böyle kısırlaştırma, hadım etme yoluna bile gitmek istemişlerdir ki Peygamberimiz bütün bu davranışları yasaklamıştır. Ve kendisini örnek göstermiştir. Ben namazda kılarım, ben uyurum da, ben evlenirim de demek suretiyle kendi sünnetine tabi olmayı bizlere emretmiş. Ha nedir iffet? Kişinin helal yoldan şehevi arzularını tatmin etmesine ne denir? İffet denir. Ama haram yola girdiği zaman bu da iffetsizlik olur. Bununla birlikte dinimiz evlenmeyi mübah kıldığı gibi fakat bazı İlişkileri de ne yapmıştır? Cinsel ilişkileri, cimayı da yasaklamıştır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kadınlara makadından, dışkı gelen yoldan, anüsten birleşme. Bunu dinimiz yasaklamıştır ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor kadınlara arkalarından, dübürlerinden, dışkı gelen yerden, makatlarından yaklaşmak nedir? Haramdır. Ve başka bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala diyor bu konuları açıklamaktan haya etmez. Siz kadınlarınıza arka yolundan ters ilişki yapmak suretiyle yaklaşmayın. Haramdır demek suretiyle bu şekilde bir emir veriyor ve yol gösteriyor. Ve hatta başka hadis-i şeriflerde Allah-u Teala'nın bu fiili işleyen insanlara bakmayacağını ve başka bir hadis-i şerifte yine bunların lanet

0: tek insan olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bakara suresinde ne diyor? Onları bir tarla yeri olarak gösteriyor eşleri ve diyor ki Allah'ın size emrettiği yerden ve tarlanıza dilediğiniz şekilde gelin diye buyuruyor. Ve İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki tarlanıza gelin demek diyor, önden birleşin, kadının cinsel organından birleşin demektir diye de ne yapıyor? Açıklama getiriyor. İşte yüce dinimizin getirdiği her şey, her prensip onun emrettikleri insanların faydasınadır. Yasakladığı şeyler de insanların zararına olan şeylerdir. Yani biz bir şeyin doğru olup olmadığını aklımızda tam bilemeyiz. Fakat Şari Teala, yani kanun koyucu olan Allah-u Teala ne yapmıştır? Bunu koymuştur. Akıl da onun iyi veya kötü olduğuna hükmeder. İyi olan şeyleri Allah-u Teala bize emretmiştir. Akıl da onların iyi olduğuna hükmeder, kabul eder. Haram olan şeyler, kötü olan şeyler de aklın çirkin olduğunu hükmeder ve akıl bunu kavrar. İşte çirkin olan şeylerden birisi de nedir? Kadınlara ters ilişki yoluyla, onlara makadından, dışkı gelen yoldan birleşme. Dinimiz bunu şiddetle yasaklamıştır. Şimdi bugün modern bilim, modern tıp bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Halbuki seneler öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun zararlı bir fiil olduğunu ve zarar verdiğinden dolayı da ne yapmıştır? Haram kılmıştır ve yasaklamıştır ve İslam dininde bunu yasak kılmıştır. Ve Yüce Allah geçici olarak çıkan sıkıntı dolayısıyla kadınlar haiz olduğu zaman ne yapıyor? Birleşmeyi yasaklıyor. Haram kılıyor. Yani öyle bir durum sıkıntı verdiği için kadına, eza halinde olduğundan dolayı ne yapıyor? Böyle bir kötü durumda cinsel birleşmeyi dinimiz yasaklamış. Tıp da bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu söylüyor. Ve bununla birlikte mutlak sıkıntı yeri olan arkadan birleşme tabii ki haydi haydi haramdır. Ve alimler şunu da söylüyor ve günümüzde de yüz kızartıcı ne kadar olaylar duyuyoruz. Bu Sivyancılığa doğru gidişi tetikler diye de söylüyor. Allah muhafaza bulursun. Şimdi ters ilişkide bir erkeğe zarar var, iki kadına zarar var. Şimdi kadına verdiği zarar nedir? Kadınların bu ters ilişkide maruz kaldıkları ilk zarar, o bölgede yer alan kaslar ve sinirlerin bozulması, anal bölgeden akan bağırsaktaki sıvının vajinaya ulaşarak enfeksiyon, iltihaplanma riskiyle karşı karşıya kalmaları, yine bu bölgedeki dokuların yırtılmalarıdır. Bunlar kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Tıpla uğraşan insanlar söylüyor. Ve hatta diyorlar ki ters ilişkiye giren kadınların çok büyük bir kısmı o anal bölgede yer alan halka şeklindeki kasların zamanla deforme olması sonucu İlerleyen yaşlarda dışkı tutmamakta zorluk çekmektedirler ve hastanelerin genel cerrahi bölümleri, klinikleri ve her gün aşağı yukarı bu tarz şikayetlerle gelen kadınlarla doludur ve rastlamak mümkündür. Öyle ki dışkılarını hemen hiçbir şekilde tutamayan ve bu sebeple tedavi olanı da kendini bezlemek zorunda kalan kadınlar bile vardır. Bunu kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Diğer yandan ters ilişkiden sonra penisin temizlenmeden tekrar vajinaya sokulması ise çok ciddi enfeksiyonlara, iltihaplara meydan vermekte ve kadınlara çok büyük zararlar vermektedir. Çünkü makatta bulunan dışkı içerisindeki mikroplar penis yardımıyla vajinanın en derin noktasına kadar ulaşabilmekte ve burada üreyerek enfeksiyona, iltihaba sebep olmaktadırlar. İşte genel cerrahların pek çoğu ters ilişkinin hemoroid sürecini de en azından hızlandırdığını düşünmekte ve görüş belirtmektedirler. İşte bunlar nedir? Kadına verdiği zararlardır. Ve üstelik İslam şunu da getirmiş. Kadının kocasında onunla birleşme hakkı vardır. Bu tür bir ilişki ne yapıyor? Kadının bu hakkını ortadan kaldırıyor. Ve kadının arzusunu gidermiyor, gayesini sağlamıyor ve kadına da eziyet edilmiş oluyor. Kadının kadınlık hakkı elinden alınmış oluyor. Şimdi bir de bunun nedir? Erkeğe verdiği zararlar var. Erkeğe verdiği zarar nedir? Bakın ta seneler öncesinde İslam alimleri neler söylemişler, diyorlar ki bu zararlıdır. Filozoflar, doktorlar, aklı başında tabipler bunun, bu tür ilişkilerin kötü olduğunu söylerler, belirtirler. Çünkü kadının ön kısmı birikmiş suyu çekmekte özel bir duruma sahiptir. Erkek de bu şekilde huzur bulur. Arkadan birleşme bütün suyu çekmeye yardım etmez. Tabii duruma aykırılığı dolayısıyla bütün biriken dışarı çıkmaz. İşte anal yolla makattan bulaşan mikroplar ters ilişki esnasında erkeğin penisinde içeri girerek idrar torbası ve hatta prostata kadar ulaşabilmekte ve burada enfeksiyona sebep olabilmektedir. Özellikle işte bu enfeksiyonun prostata bulaşması mikroplar için uzun ve huzurlu bir yuva sunuyor. Doktorlar, tıp alimleri bunu söylüyorlar ve zira diyorlar prostatta bulaşan mikropların enfeksiyon olarak ortaya çıkması uzun sürdüğü için ve rahatlıkla da diyor çoğalabiliyorlar. İşte böyle tehlikeler var. Bir de bunun manevi olarak zararları var ki ne yapar diyor alimlerimiz, büyüklerimiz bu konuyu işlerken, bu yapana ve yapılana üzüntü verir, gam verir ve nefret doğurur. Çünkü bu yüzü kızartır, gönlü karartır, kalbin nurunu söndürür. Azıcık firaseti olanın tanıyacağı bir sima şeklinde yüze vahşi bir görünüm kazandırır. Allah muhafaza buyursun. İşte bu yapan ve yapılan arasında nefret, hoşnutsuzluk ve ilişkinin kopması sonuçlarını doğurur. Birbirlerine karşı nefret oluşur ve zamanla bu bağları kopar. Allah'a samimi tevbe dışında yapan ve yapılanın durumunda sonradan ıslah olmayacak derecede çok çok büyük kötülükler ortaya çıkar. İşte her ikisinden de iyilikleri Allah-u Teala alır, onları kötülüklerle doldurur, aralarındaki sevgiyi alıp yerine nefret ve lanetleşmeyi getirir. Allah muhafaza buyursun. Böyle de diyor, aile birliğini bozar, eşler arasında birlikteliği zarara uğratır, birbirlerine karşı saygıyı ortadan kaldırır. Böyle bir kötü duruma getirir, nefret ve lanetleşmeye gider. Çünkü niye? Hadis-i şerifte diyor, bu fiili yapan melundur, lanetlenmiştir. Allah o kimselerin yüzüne bakmayacaktır diye Peygamberimiz buyuruyor. Lanetli olan insanlar da neticede ne olur? Allah'ın rahmetinden kovuldukları için bu fiili de işlemeye devam ettiklerinden, günahtan dolayı tevbeye de gelmediklerinden dolayı ne olur? Her geçen gün dara ve sıkıntıya düşerler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte bu zamanla ne olur? Nimetlerin yok olup belaların gelme sebeplerinin en önemlilerindendir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü Allah'ın yapana lanet, nefret ve yüz çevirmesini, yüzüne bakmamasını gerektirir. Hadis-i şerifte öyle buyurdu ya Resul-i Ekrem, Allah onların yüzüne bakmayacaktır diyor. O zaman da ne oluyor? Allah-u Teala bunu yapanı lanet ediyor. Hadis-i şerifte yine Peygamberimiz buyurdu. Nefret ve yüz çevirmesi yüzüne bakmamasını gerektirir ki bundan sonra hangi iyiliği umabilir bir insan? Siz Allah-u Teala'nın lanetine uğrarsanız Allah muhafaza, daha ne bekleyeceksiniz? İyilik gelir mi sizin üzerinize? Bereket gelir mi? Bolluk olur mu? Böyle bir durumda. İşte Allah toplumu bu şeylerden korusun. Günahlar yaygınlaştığı zaman artık böyle şeytan insanlara ne yapıyor? Musallat olarak helal olan işleri bıraktırıp haram olan yollara sevk ediyor ki onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşsın, gazaba uğrasınlar, lanete uğrasınlar. Allah muhafaza buyursun. İşte artık bu kimselerden hangi iyilik umulur? Hangi kötülükten emin olunabilir? Allah'ın lanetlediği, sevmediği, yüz çevirdiği, bakmadığı bir kulun hayatı ne halde olabilir? O kul nasıl mutlu olabilir? Onun hayatı her gün karışıklık olmaz mı? Sıkıntıyla dolu olmaz mı? Allah muhafaza buyursun. İşte bunun kötülüklerinden birisi de nedir? Hayayı bütünüyle ortadan kaldırır. Çünkü günah olan şey ne yapar? Hayayı ortadan kaldırır. Haya kalplerin can damarıdır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz. Haya hayatın can damarıdır. Haya olmadı mı iman olmaz. İman olmadı mı bir insan insan gibi davranamaz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Onun için bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Haya kalplerin can damarıdır. Kalpleri ayakta tutar. Kalp bu hayayı kaybederse, haya perdesi derler ya bazen, ardamarı yırtılmış, haya perdesi yırtılmış diye diyorlar ya toplumda. O haya damarı patladığı zaman, o can damarlar yıkıldığı zaman, kalp bunu kaybedince bu sefer ne olur? İyi ve kötüyü ayırt etme gücünü kaybeder. Böyle o Furkan olma vasfını kaybeder. Bu sefer nereye gider? Çirkine güzel der. Çirkini beğenir. İyiyi beğenmez ve iyi kötü görür. Allah korusun. Bunun sonunda da ne olur? Kötülüğü daha da katmerleşir. Her gün daha daha kötü bir hale gitmeye başlar. İşte Allah'ın yarattığı tabiatın dışına çıkarsa bir insan bu şekilde ne oluyor? Allah-u Teala'nın yarattığı tabiatın dışına çıkıyor ve insanı insan olma özelliklerinden, fıtri olan tabiatından ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Bu ters yüz edilmiş bir tabiat oluyor. Bu huy, bu tabiat böyle ters yüz olunca, her şey çığırından da çıkınca ne oluyor? Kalp eylem ve hidayette ters yüz oluyor. Kalp de çevriliyor, hidayet de çevriliyor. İnsan böyle günahların içerisinde boğuşan, bocalayan bir hale geliyor ki bunun sonunda kötü iş ve durumları görüyor. Elinde olmayarak durumu, eylemi, sözü, her şeyi bozuluyor. Her gün kötü hale gidiyor. İnsana başkalarının böyle hoşnutsuzluk, nefret ve azarlamasını, onu küçük görmeleri gibi gözle görülen durumları da ortaya çıkarıyor. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle yüce dinimiz Allah-u Teala, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, insanlığı korumak için ne yapıyor? Yol gösteriyor, emirler getiriyor. Kötü olan fiilleri yasaklıyor, iyi olan işleri helal kılıyor ve iyi olan işler hem insanın bedeninde, vücudunda, ailesinde, etrafında güzellikler ortaya çıkarıyor. Kötü olan fiillerde ne yapıyor? Toplumu huzursuz hale getiriyor, aileyi huzursuz hale getiriyor, herkesi huzursuz ediyor. İşte günümüz dünyasını görüyorsunuz, geldiğimiz hale bakıyorsunuz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Böyle artık günahların açık açık işlendiği ama bir türlü huzurun olmadığı bir toplum içerisindeyiz. Allah-u Teala bu kötü fiillerden, bu kötü insanlardan, bu kötü ahlaksızlıklardan bizleri, ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza buyursun. Haya ehli insanlardan eylesin. Helal ve haram iyi bilen, helal ve haram hudutlarını iyi belleyen ve o geniş olan helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Kötü fiillerden, kötülüklerden de muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Selam İmam Hatip'lim, selam senin ruhuna, selam İmam Hatip'lim, selam senin duyguna, selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara, selam sizden yükselen güzel sadaya selam. Kaldır artık başını, gün alnın parıldasın, ışık saçsın etrafa, tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta, nurunla şifa bulsun. Selam sizden eyvallah, güzel vidaya selam. Kalbimize taht kurdun, fethettin gönülleri. Fethin mübarek olsun, Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken, niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm, selam.

kayboluşun kapısı arandığında veya sonsuzluğa uzanan ipin ucunda hep İstanbul gelir.

Canın acıya tiryaki olduğu yer. İki deniz, iki kıta yüz yüze gelir de bin hayal belirir, bin hayal kaybolur gözlerde. İstanbul eşsiz resmin söylediği şarkıdır. Öyle içli, öyle berrak ve derin. Geceleri yedi tepeden sesi gelir sahillerin. Kendini bulmanın öyküsü burada yazılır. Yok oluş dehlizlerinin yanı başında. İnsan insanı az bulur, çok kaybeder İstanbul'da. Bir çeşme İstanbulluysa akmasa da olur. Tarih düşünür çünkü, zaman konuşur. Bir kez düşmesin yolun İstanbul'a, dönüşü yoktur.

Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim. 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim. Kalemim çokça pürüzlüydü fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şiveyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı, 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedayı gelerek, dediler sen ne basarsan onu tevzi edecek, vasıtan işte biziz, korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir ceride ile hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat, şimdi kürsilerin en yükseği. Lakin heyhat, sizde hiç böyle değil, belki tamamen aksi. En fena bir cereyan gösteriyor, en iyisi. Müslüman unsuru az çok uyanıktır orada. Biz de ancak bunu tezyit ediyorduk arada. Parasızlık da bidayette işin korkulusu. Agniya altını bezletti etekler dolusu. Açtık oldukça güzel medreseler, mektepler. Okuyup yazmayı tamime çalıştık yer yer. Tatarın yüzde bugün 60'ı hakkıyla okur. Rusların halbuki nispetleri gayet duğundur. Agniya zannederim sizde de az çok olacak. Şu kadar var ki çürük tahtaya basmazlar ayak. Fukaranız kılıyor aklına geldikçe namaz. Agniyanızda da hiç yok da zekat olsa biraz. Şöyle dursun bu temenniye kulak vermeleri, Sadr-ı Azam Paşanız fitre alır.

0: uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
1: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşidi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek, derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

ister güldür, ister yaşat, ister öldür. Aşık paşa sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş, kahrın da hoş, lütfun da hoş.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından. Duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın. Kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları. Cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği altyazılar ne anlar İsmail? Bildiği altyazılar, içli ölüm şarkıları,

Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim. Ve ey isyan, karlı dağım benim.

bir şiir olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Sonra sen gelmelisin. Seni taşıyan toprağı öpmeliyim. Türküler toplamalıyım kaşlarının karasına. Arasına bir ah koymalıyım. Verdiğin ikrara salmalıyım seni ve yağmur yerine kullandığın ellerini. Bir ah olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Bin türlü silahla mücehhez gözleri, sen sevgili tövbe, emzir beni avuçlarından. Dağlarıma su ver, buğulansın. Ey sevgili gece, bir yağmur buyur, sıyırıp saçlarından. Bir şiir olmalı, bir isyan, bir ah olmalı, bir türkü olmalı hele. Alıp sana gelmeliyim. Kurşun işlemez bir yalnızlıktır yakasındaki İsmail'in. Dokunsan eriyecek gibi durması bundan olsa gerektir. Bilen söyler efsane-i uşşakı, bilmeyen söyler. Lakin benim bu derde düçar olduğum bilerektir. Ben kim miyim? Kim bilir? Şimdi hangi akşamın şakağına kanını kurşunlar gibi savuran yüreğim dar-ı dünyada? Bir de ne yaptıysam içimden atamadığım köpeklerim. Bir yanım yol ağzında, bir yanım yara benim. Bir yılan adımı ısırıyor, bir akrep kolumu kanadımı. Sokaklarda gözlerinden geçilmiyor. Beni hep sizin oralardan topluyorlar. İliklerimde bir kadim sarhoşluğun uğultuları. Adıma ve bana aldırmıyorlar. Yani şimdi ben başka biriyim. Bak bu yanımda duran İsmail, bu yanan eller benim ellerim. Ya bana adımı bildir, ya elif kaddim büküp berdar edeyim. Şimdi bu benim yalnızlığıma dökülen şiirler senin değilse kimin? Bu gözyaşlarıma yürüyen sahil, bu sabahlar, bu gecenin serin atlıları, ben kalbimi elinin ortasına koydum. Kalbimi tut. Tut ki bileyim. Zira ben bu rah-ı firkatte yeniyim. Çünkü ikide bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Senin ellerinle alır, yerine koyarım. Sen olmasan ne yaparım? Gözyaşım, yorgunluğum, sevincim,

istemem yalan dünyayı. Al beni yanına ya Resulallah. Bitsin artık, bitsin benim dünya sürgünüm. Bas beni bağrına ya Habiballah. Al beni yanına ya Resulallah. Al beni yanına ya Resulallah.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Ya kebir, ya kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün. Gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir. Koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün. Dağlar yerinden oynar. Gökler senindir. Koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün. Yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün. Denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün. Sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez, unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir. Yandır hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır.

Yahve durdum. Sevdanı kalbimin karasına çal. Yahve durdum. Gönlüme rahmetini mermanı sal. Yahve durdum. Ruhum zikrinin lezzetiyle bağ. Yahve durdum.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. 80 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Mekke İslam'ın diyarı yariydi. Şehirlerin kalbinde bundan böyle kıyamet sabahına kadar mümin kalpler atacaktı. Kalpler arınacaktı. Kalpler yörüngelerini bulacaktı. Taş taş olmuş kalplere tatlı su misali manevi akışlar olacaktı. Şairin seslenişinde taş taş değil bağrındır taş senin, söyle nereni nasıl yaksın bu ateş senin. Kâbe'den kalplere bir kıvılcım yansırdı. Kalpler yanmaya başlardı. Kalpler ağlamaya başlardı. Nice taşlar vardı. Bağrından sular fışkırırdı. Oysa taşların bağrından suların fışkırması olası bir şey değildi. Yeri ve zamanı geldiğinde taşların dahi bağrından sular fışkırırdı. Taşlaşmış kalpler içinde yeri ve zamanı olurdu. Yer mekan belliydi. Kabe-i Muazzama'ydı. Tarih ise kulun Kabe'ye vuslat ettiği zaman olacaktı. Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Karanlığın girdabı nurun aydınlığına vasıl olmuştu. Ama Mekke yıllarında ve Medine yıllarında müminlere kan kusturmuş olanlar da vardı. Onlar ölüm listesindeydiler. Onlardan biri de Vahşi bin Harp'ti. Habeşli Vahşi'ydi. O siyahi adamdı. O Uhud gününde Peygamber Efendimiz'i çocuklar gibi ağlatmıştı. Amca, amca diye peygamberler sultanını ağlatmıştı. Çünkü o Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sağ kolu olan amcası Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmişti. Ama gün gelecekti. Müslümanların başına kabus gibi çöken yalancı peygamber Müsellime'yi de Vahşi öldürecekti. Bu siyahi adam kimdi? Bu müthiş okçu kimdi? Önce Müslümanları ağlatan, sonra Müslümanları güldüren bu esmer adam kimdi? Onu kendi dilinden dinleyelim. Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim. Cübeyr'in amcası Tüeyme Bedir'de Hamza tarafından öldürülmüştü. Buna çok üzülmüş, amcasının öcünü almak için, katilini mutlak öldürmek için Lat ve Uzze'ye yemin etmişti. Hamza için fırsat gözetliyordu. Bunun üzerinden uzun zaman geçmedi. Kureyş, Hazreti Muhammed'in işini bitirmek ve Bedir'deki ölülerinin intikamını almak için Uhud Harbi'ne karar vermişti. Komutanlığı Ebu Süfyan üstlenmişti. Ebu Süfyan askerleri harbe teşvik etmek, kaçmalarına engel olmak için Bedir'de babaları, oğulları, kardeşleri veya yakınlarından birisi öldürülen bazı Kureyş kadınlarının da orduda bulunmasını istiyordu. Karısı Hint bin Utbe orduda yer alan kadınlar arasındaydı. Hind'in babası, amcası ve kardeşi Bedir'de öldürülmüştü. Ordu hareket etmek üzereyken Cübeyr bin Mut'im bana gelip şöyle dedi: "Ey Vahşi, kendini kölelikten kurtarmak ister misin? Ben, bana bu konuda kim yardım edebilir ki? Ben yardım ederim." diyordu. Ben nasıl diyordum? Eğer Tüeyme'nin karşılığı olarak Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün diyordu Cübeyr bin Mut'im. Ben bu konuda bana kim teminat verir? İstediğin kim?

Kimse bunun için herkes şahidim olsun. Tamam, bu işte varım dedim. Ben Habeşistanlıyım. Habeşistanlar gibi mızrak atar, attığımı daima isabet ettiririm. Mızrağımı alıp orduyla yola çıktım. Ordunun gerisinde kadınlara yakın olarak yürüyordum. Benim savaşma isteğim yoktu. Ebu Süfyan'ın karısı Hint de her rastlayışımda veya o bana rastladığında güneşin altında elimde mızrağın parladığını görünce şöyle diyordu: haydi ey vahşi, haydi yüreğime su serp, intikamımızı al.

Uhud'a vardığımızda iki taraf karşılaştığında Hamza'yı aramaya çıktım. Onu önceden tanıyordum. Zaten onu tanımayan yoktu. Arap savaşçılarından seçkin savaşçıların yaptığı gibi akranlarının onu tanıması için başına deve kuşu tüyü takardı. Az sonra Hamza'nın kalabalığın arasında dalga dalga gelişini, nara atışını gördüm. Kılıcıyla insanları biçiyordu. Önünde kimse duramıyordu ve ona hiçbir şey dayanmıyordu. Onu öldürmeye hazırlandığım ve bana yaklaşmasını bekleyerek bir ağaç veya taşı kendime siper yaptığım sırada Siba bin Abdülüzze isimli bir Kureyş süvarisi "Çık karşıma Hamza!" diye bağırdı. "Çık karşıma Hamza!" diyerek önüne geçti. Hamza, "Gel yanıma müşriğin oğlu, gel yanıma!" diyerek onun karşısına çıktı. Hamza öyle hızlı vurdu ki adam önündeki kan birikintisinin önüne yığılıverdi. O sırada Hamza'ya karşı uygun bir pozisyon elde ettim. Mızrağımı sallamaya başladım. İsabet edeceğinden emin olunca mızrağımı Hamza'ya fırlattım. Mızrak karnının altına düşüp ayaklarının arasından çıktı. Bana doğru yavaş yavaş iki adım attı ve düştü. Mızrak vücudunda saplı kalmıştı. Mızrağı öldüğünden emin oluncaya kadar vücudunda bıraktım. Daha sonra gelip mızrağımı vücudundan çıkarıp aldım. Çadırlara döndüm ve odama oturdum. Çünkü benim başka bir isteğim yoktu. Onu sadece kölelikten kurtulmak için öldürmüştüm. Çarpışma kızışmıştı. Kimisi saldırıyor, kimisi de kaçıyordu. Ancak kısa bir süre sonra Muhammed'in tarafı yenildi ve onlardan ölen çok oldu. Bu sırada Hint, arkasında bir grup kadınla Müslüman ölülerin yanına geldi. Onların karınlarını deşmeye, gözlerini oymaya, burun ve kulaklarını koparmaya başladı. Burun ve kulaklarından gerdanlık ve küpeler yaptı. Onları takındı. Kendinin gerdanlık ve altın küpelerini bana verip şöyle dedi: "Ey vahşi, bunlar senin olsun. Onları iyi sakla ve çok değerlidirler." Çarpışma durunca orduyla birlikte Mekke'ye döndüm. Cübeyr sözünü tutup beni kölelikten azat etti ve ben de hürriyetime kavuştum. Ancak Muhammed'in durumu gün gün büyüyor ve Müslümanlar her an artıyordu. Muhammed'in durumu büyüdükçe benim de kederim büyüyordu. Beni bir telaş ve korku sarıyordu. Muhammed ordusuyla Mekke'ye girinceye kadar böyle kaldım. Canımı kurtarmak için Taif'e kaçtım. Fakat kısa bir süre sonra Taif halkı da Müslüman oldu. Onlar Muhammed'le görüşmek ve İslam'a girdiklerini açıklamak için bir heyet hazırladılar. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş, bütün yollar bana kapanmıştı. Kendi kendime şöyle dedim: Suriye'ye, Yemen'e ya da diğer ülkelerinden birine gideyim. Son derece üzgün olduğum bir sırada sözünde samimi olan birisi bana: "Yazık sana vahşi, bir kimse Muhammed'in dinine girer ve kelime-i şehadeti getirirse o kimseyi öldürmez." Adamın bu sözünü işitince hemen Muhammed'i aramak üzere Yesrib'in yolunu tuttum. Oraya varınca araştırdım ve onun mescitte olduğunu öğrendim. Silahsız ve dikkatli bir şekilde içeri girdim. Yanına vardım ve başucunda durdum. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadeti duyunca gözünü kaldırıp baktı. Beni tanıdı ve gözünü indirdi. "Sen vahşi misin?" "Evet ya Resulallah" dedim. "Otur bakalım. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat." Oturup anlattım. Konuşmam bitince yüzünü çevirip, "Yazıklar olsun sana vahşi. Gözümün önünden kaybol. Bugünden sonra seni katiyen görmeyeyim." O günden itibaren Resulullah'ın gözünün bana ilişmesinden çekinir oldum. Sahabileri onun önünde oturdukları zaman ben arkasında otururdum.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşuncaya kadar böyle yaptım.

Vahşi sözüne şöyle devam ediyor. İslam'ın önceki günahları sildiğini bilmeme rağmen işlediğim fiilin büyüklüğünü kabul ediyor ve İslam'la Müslümanların başına getirdiğim büyük belayı çirkin görüyordum. Geçmişte yaptığıma kefaret olacak bir fırsat kollamaya başladım. Resulullah vefat edip Ebu Bekir halife olunca yalancı Müseylime'nin kabilesi Beni Hanife dinden döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Müseylime ile savaşmak ve Beni Hanife'yi Allah'ın dinine çevirmek için bir ordu hazırladı. Kendi kendime şöyle dedim: Vahşi, işte bu sana bir fırsat. Ondan faydalan. Elinden kaçırmamaya bak. Müslüman orduyla birlikte çıktım. Yanıma şehitlerin efendisi Hamza'yı öldürdüğü mızrağımı aldım. Müseylime'yi öldürmedikçe yahut şehitliği elde etmedikçe dönmemeye karar verdim. Müslümanlar ölüm bahçesinde Müseylime ordusuna saldırdılar ve savaş iyice kızıştığı zaman Müseylime'yi gözetlemeye başladım. Onu elinde kılıcı ayakta dikilirken gördüm. Benim gibi Ensardan birinin de onu gözetlediğini gördüm. İkimiz de onu öldürmek istiyorduk. Uygun bir pozisyon yakalayınca mızrağımı salladım. Elimde düzgün bir hale gelince ona doğru fırlattım. Mızrak isabet etmişti. Müseylime'ye mızrağımı fırlattığım anda Ensarlı kişi onun üzerine atılmış ve kılıçla ona bir darbe indirmişti. Onu hangimizin öldürdüğünü Allah bilir. Şayet onu öldüren bensem, Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısını ve yine insanların en kötüsünü öldürmüş oluyordum. Vahşi iman iklimine giriyordu. Ama onun ömrünce sızlayan bir yarası vardı. Sevgililer sevgilisine doya doya bakamayacaktı. Sevgili hem en yakınında olsun ama ona bakabilme imkanından mahrum olsun. Bu kalplere işleyen, giderek büyüyen bir yaraydı. Bu kalp bir teselli arıyordu. Hazreti Hamza'yı şehit eden bu kalp bir deva arıyordu. Ortaya yalancı peygamber çıkmıştı. Ümmeti bozguna vermek isteyen bir sahtekar çıkmıştı. Onu öldürürse kalbi serinleyebilirdi. Hedefine onu koyuyor ve öldürüyordu. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

vila. Allah'ım, yalnızca senden isterim. Senin her şeyi kaplayan rahmetinden, kendisiyle her şeyi kahrettiğin kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyin üstünde olan saltanatından, her şey yok olduktan sonra da baki kalan veçinden, her yeri dolduran isimlerinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan, ey nur, ey Kuddus, ey ilklerin ilki ve ey sonların sonu. Allah'ım, zikrinle sana yaklaşırım ve kendin hürmetine senden şefaat diliyorum. Allah'ım, senden huzur, tevazu ve huşu diliyorum. Allah'ım, senin saltanatın uludur, makamın yücedir, tedbirin gizlidir, fermanın aşikardır, kahrın galiptir ve kudretin yaptırıcıdır. Senin hükümranlığından kaçmak imkansızdır. Sen Rahman ve Rahim'sin Allah'ım. Allah'ım, her günahı bağışlayan ve her hatanın üstünü örtensin. Ey Rabbim, ey benim yaratıcım, ey çaresiz durumlarımı bilip gözeten Allah'ım, sen benim fakirliğimden ve güçlüklerimden haberdarsın. Ey Rabbim, hakkın ve kutsiyetin adına senden diliyorum. Sıfatının ve isminin büyüklüğü adına gece ve gündüz seni anmama yardım et. Ey Rabbim, yüzümü sana çevirdim, ellerimi sana açtım, duamı kabul etmen ve beni dileklerime ulaştırman için yalvarıyorum. Ey çabucak razı olan Allah'ım, duadan başka yardımcım yoktur. Affet beni, çünkü sen her dilediğini yapabilirsin. Ey ismi her derde derman olan Allah'ım, ey ismi hastaya şifa olan Allah'ım, yalnız sana kul olmak benim için yeterlidir. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olanlara rahmet et. Ey nimetleri tamamlayan, ey zahmetleri defeden, fazlını ve keremini benden esirgeme. Kullarına ihsanın ve iyiliğin ne güzel bir lütuftur. Ey isimleri mukaddes olan Rabbim, Esmaül Hüsna'n hürmetine beni bağışla, beni bağışla, beni bağışla.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن بیزارم.
1: Süleymaniye'de bayram sabahı. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı, en güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin, görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi, taşımış harcını gazileri serdariyle, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle, hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne, uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları. Bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabed, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseden abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını, görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor vecd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt Ovası'ndan yürüyen Türk oğlu, bu nefer miydi derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli, hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz, vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o. Görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var, belli derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Beyazıt'tan, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk gönlü dolanlar yer yer dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını. Çaldıran topları ardınca mohaş toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Libolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan. Anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış iki yüzpare gemi yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Tanrı'ya gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler? Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Bir çare bir aşık namur şanımız, göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız, bize kül demez de ya ne söylerler? Bize kül demez de ya ne söylerler? Bakmayın dost için canı başına, meydanına geldik can savaşına. Bakınca veçhine hilal kaşına, bize öl demez de ya ne söylerler? Ya ne söylerler? Hulusi rakipler etse de bühtan, yolundan kalır mı hakiki kervan? O yarın yolunda verip bağışı can, bize yol demez de ya ne söylerler? Bize yol demez de ya ne söylerler?

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi, bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birlerine göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780, 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

doğdu üzerimize. Veda tepelerinden şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nursun, sen Süreyya ışığısın. Ey sevgili, ey Resul,

bizden seçilen elçi. Yüce bir davetle geldin. Sen bu şehre şeref verdin. Ey sevgili, hoş geldin. Ey Resul, sana söz verdik. Doğruluktan ayrılmayız. Sen ey esenlik yıldızı, senin sevginle doluyuz.

0: Hazer kıl, kırma kalbin kimsenin, cananı incitme. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Tarik-ı ışkıda biçareyi hicranı incitme. Sabır kıl her belaya, hane-i rahmanı incitme. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Elin çekmeyli dünyadan, eğer aşık isen yâre. Muhabbet camını nuş et, asıl Mansur gibi dare. Misafirsin felek bağında, kendin salma efkâre. Düşersin bir belaya, sabır kıl, Mevla verir çare. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya, vücudun pâkü tahirken. Güvenme mal-ı mülkü, mansıbın ifnası zahirken. Nic oldu malı Karun'un, felek bağında vafirken. Nedir bu sendeki etvarı dert, gönlün misafirken? Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hasislikten elin çek, sen cömert ol, kânı ihsan ol. Konuşma cahil-ü nadan ile, gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahirde, sen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet, dehre Süleyman ol. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben insanım diyen insana, düşmez şadühandanlık. Düşen biçareyi kaldırmadır alemde insanlık. Hakikat ehlinin hali durur, daim perişanlık. Bir işi etme kim, gelsün sana sonra peşimanlık. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Ben irfanım deyu, her yerde kendin atma meydana. El elden belki üstündür, ne lazım uyma şeytana. Yakın olmak dilersin Hazreti Hallak-ı Ekvana. Cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Celisi meclisi ehli hakikat ol, firar etme. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Sana cevrü cefa ederse bir kez inkisar etme. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yeller yerinde, haniya tahtı Süleyman'ın. Yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın. Geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Sana bir fayda yoktur, bilirsin halkı gıybetten. Gözün aç, alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten. Zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten? Yeme kul hakkını, korkar isen ruzi kıyametten. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Hakikat bahrinin gavvası ol, terki mecaz eyle. Çıkar ha alma mazlum ahını, sen ihtiraz eyle. Çekil semti Habibe ey gönül, azmi hicaz eyle. Yüzün tut haki payine, heman arzı niyaz eyle. Felekte hasılı insan isen, bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Gönül ayinesin silmek gerektir kalbi agahe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'e. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. İncitme, incitme.
1: Öz Balboya günün sözünü sunar.
2: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eş-Şehid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifadeli kılsın inşallah. Amin. Eş-Şehid hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah kendisiyle melekler ve adalet gözeten ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadetin en büyüğü Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide şehadet etmektir. Çünkü şahitliğin büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Birincisi şahitlik edilen şeyin büyüklüğü, ikincisi şahitlik edenin büyüklüğü. Bu ayeti kerime ile kendisine şahitlik edilen şey, bütün doğru inançların temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliği, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı, hüküm koyuculuğu ve tek mabud oluşu. Şahit olan ise doğrudan doğruya cümle alemin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. Meseleler içinde tevhidden büyük mesele, şahitler içinde ise Allah Celle Celaluhu'dan daha büyük şahit olamayacağına göre, Cenab-ı Hakk'ın kendi birliği üzerine yaptığı bu şehadet, kainatın şahit olduğu en büyük şehadettir denilebilir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'den radıyallahu anhum ve Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatihatul Kitab, Ayetel Kürsi, bir de Ali İmran'ın 26. ve 27. ayetleri nazil olduğu zaman Allahu Teala ile aralarında hiçbir hicap bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak, Ya Rab, bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara indiriyorsun dediler. Allahu Teala da ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım. Onu kutsal huzurda iskan edeceğim. Her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret eyleyeceğim buyurdu. Aziz kardeşlerim,
Semada güneş, ay ve yıldızlar kelime olmuş şehadette. Atmosferde şimşek ve gök gürültüsü, yağmur ve kar taneleri, rüzgar ve fırtına kelime olmuş şehadette. Yeryüzü tüm canlıları ile, ağaçlar kıyamda ayakta durarak, hayvanlar rükuda durarak, nehirler, göller, denizler secde ederek şehadette. Bitkilerin tebessümü demek olan çiçekler kelime olmuş şehadette. İsra Suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Ve yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdiği Habibi, nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu şehadette. Amine annemiz anlatıyor. Efendiler Efendisi'nin 571 Nisan ayının 20. Rabiyül Evvel ayının 12. günü, tam doğum zamanı, bir bayrak doğuda, bir bayrak ta Kabe'de doğum yaptım. Baktım ki yavrum secdede, şehadet parmağı gökleri gösteriyor. O daha doğumunda bile şehadette, yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan itibaren vuslata dek şehadette. O muhteşem elini kamere doğru, aya doğru uzatıp şehadet parmağı ile işaret edip ay derhal ikiye bölünürken yine şehadette. Veda haccında veda hutbesini okuyup tevhid mücadelesinde sahabeleriyle zamanı şahit tutarak, o zamanı asr-ı saadet ünvanı verilerek şereflenecek zamanı şahit tutarak üç kez tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabelerinin, evet, şahidiz ki sen vazifeni yaptın sözleri üzerine, o kainatın her zerresinin nurundan yaratıldığı, Miraç'ta Rabbinin nurunu müşahede eden o muhteşem gözlerini semalara çevirip, şehadet parmağını göklere doğru uzatıp, şahit ol ya Rab diye inlerken yine şehadette. Eşşehiddir o. Ve Nahl Suresi. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. İsra Suresi. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi bilendir. Yaptıklarını çok iyi görendir. Sebe Suresi. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O her şeye şahittir. Ey insan ve ey nefsim, Yaradan kulunun her haline şahit. Yerleri gökleri yaratıp dünyayı insanın imtihanı için var eden Allah Celle Celaluhu, ilmi ile her şeyi kuşatıp alim ismiyle her şeyden haberdar oluşu ve Habir ismiyle kulunu her an görüp gözetişi, Er-Rakib olarak her şeyde hazır ve nazır oluşu ile Eş-Şehid'dir o. Nisa suresi. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir buyurarak her olaya şahit olandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir. Hac suresi. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve eş koşanlar, Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Değerli kardeşlerim, bizlere doğru yolu göstermek için kılavuzlar gönderen ve yaptıklarımızı melekleri vasıtasıyla kaydettiren Eş-Şehid'dir o. Fetih suresi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Kıyamet günü huzurunda topladığı kullarına yaptıklarını haber vererek onları sorgulayacak tek hakim odur. Eş-Şehid'dir o. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce asi nefsimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedirtelim. Ey nefsimiz, şu şehadet aleminde sen de imanına dağları, taşları, zamanı ve insanları şahit kılarak ebedi aleme göç. Ey Rabbimiz, sana Ali İmran suresiyle yalvarıyor ve diyoruz. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, son nefesimizde tevhidi haykırarak sana yürümeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
2: Ah Filistin, nasıl uyurum işkence bağı gözlerimdeyken? Senin adınla temizliyorum dünyayı. Eğer senin aşkın beni yorgun düşürmediyse, korumuşumdur duygularımı bir sır gibi. Günlerin kervanı gelip anlatır düşmanların komplosunu ve dostları. Ah Filistin, nasıl yaşayabilirim ovalarından, dağlarından uzak? Kana bulanmış dağların yamaçları çağırıyor beni. Ve ufuk hep kan, ağlayan kıyılar çağırıyor beni. Ve hep hüzünlü yankılar zamanın kulaklarında. Firari akınlar çağırıyor beni. Öz yurtlarında birer yabancı oluyorlar. Öksüz kentlerin çağırıyor beni. Köylerin, kubbelerin. Dostum soruyor bana, buluşacak mıyız yine? Geri dönecek miyiz? Evet, döneceğiz ve serin toprağa öpeceğiz. Dudaklarımızda o kızıl arzuyla yarın döneceğiz. Ve duyacaklar ayak seslerimizi, fırtınalarla döneceğiz. Şimşeklerle, meteorlarla, umut ve şarkılarla, uçan kartalla, çöle gülümseyen şafakla döneceğiz. Dalgalara doğan sabahla, kanayan bayrakla döneceğiz.

0: hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bugün İki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm İrtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Nuri Çeşmi, Şah-ı Merdan, Mürtezasın ya Hüseyin. Hem ciğerpare-i Zehra, Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva, Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer, Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat Arife, ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşerde

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 11. sözümüzü okumaya devam ediyoruz. Birinci kafile olan Sueda ve Ebrar ise, yani Allah yolunda olanlar, hayırlı topluluk ise Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir, kuldur, ubudiyet noktasında Rabbini tavsif ve tarif eder ki Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Cenab-ı Hakk'ın dergahında ümmetinin elçisi hükmündedir. Hem Resul'dür, risalet noktasında Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla cin ve inse tebliğ eder. Şu bahtiyar cemaat o Resul'ü dinleyip Kur'an'a kulak verdiler. Kendilerini enva-i ibadatın fihristesi olan namaz ile birçok makamat-ı âliye içinde çok latif vazifelerle telebbüs etmiş gördüler. Evet, namazın mütenevvi ezkar, çeşit çeşit zikirler ve harekatıyla işaret ettiği vezaifi, vazifeleri, makamatı mufassalan gördüler şöyle ki: evvelen asara bakıp, eserlere bakıp, gaibane muamele suretinde saltanat-ı rububiyetin mehasinine temaşager makamında kendilerini gördüklerinden tekbir ve tesbih vazifesine eda edip Allahu Ekber dediler. Saniyen, ikinci olarak Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin cilveleri olan Bedai'ine ve parlak eserlerine dellallık makamında görünmekle Subhanallah velhamdülillah diyerek takdis ve tahmid vazifesini ifa ettiler. Salisen, rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetlerini zahir ve batın duygularla tadıp anlamak makamında şükür ve sena vazifesini edaya başladılar. Rabian, dördüncü olarak Esma-i İlahiye'nin definelerindeki cevherleri manevi cihazat mizanları ile tartıp bilmek makamında tenzih ve medih vazifesine başladılar. Hamisen, beşinci olarak Mistar-ı Kader üstünde kalem-i kudretiyle yazılan Mektubat-ı Rabbaniye'yi mütala makamında tefekkür ve istihsan vazifesine başladılar. Sadisen, altıncı olarak eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında Fatır-ı Zülcelal, Sani-i Zülkemal, Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler. Demek kainata ve asara, eserlere bakıp gaibane muamele-i ubudiyetle mezkur makamatta mezkur vezaif eda ettikten sonra Sani-i Hakim'in dahi muamelesine ve ef'aline bakmak derecesine çıktılar ki, hazırane bir muamele suretinde evvela Halık-ı Zülcelal'in kendi sanatının mucizeleriyle kendinizi şuura tanıttırmasına, kendini zişuura tanıttırmasına karşı hayret içinde bir marifet ile mukabele ederek, Subhaneke ma arafneke hakka marifetik dediler. Senin tarif edicilerin bütün masnuatındaki mucizelerindir. Sonra o Rahman'ın kendi rahmetinin güzel meyveleriyle kendini sevdirmesine karşı muhabbet ve aşk ile mukabele edip İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in dediler. Sonra o mün'im-i hakikinin, o hakiki nimet veren zatın tatlı nimetleriyle terahhum ve şefkatini göstermesine karşı şükür ve hamd ile mukabele ettiler dediler. Subhaneke ve bihamdik. Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Senin hak şükrünü nasıl eda edebiliriz? Sen öyle şükre layık bir meşkursun ki bütün kainata serilmiş bütün ihsanatın açık lisan-ı halleri şükür ve senanızı okuyorlar. Hem alem çarşısında dizilmiş ve zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilanatı ile hamd ve medhinizi bize bildiriyorlar. Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri senin cud ve keremine şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde ifa ederler. Sonra şu kainatın yüzlerinde değişen mevcudat aynelerinde cemal ve celal ve kemal ve kibriyasının izharına karşı Allahu Ekber deyip tazim içinde bir acizle rükû'a gidip mahfiyet içinde bir muhabbet ve hayretle secde edip mukabele ettiler. Sonra o gani-i mutlakın servetinin çokluğunu ve rahmetinin genişliğini göstermesine karşı fakir ve hacetlerini izhar edip dua edip istemekle mukabele edip ve iyyâke nestaîn dediler. Sonra o sani-i Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşhirgâh-ı en'amda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barekallah deyip müşahede etmek, amenna, biz inandık deyip şehadet etmek, geliniz, bakınız, hayran olarak hayya alel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Hem o sultan-ı ezel ve ebed, kainatın aktarında kendi rububiyetinin saltanatını ilanına ve vahdaniyetinin izharına karşı tevhid ve tasdik edip semi'na ve ata'na diyerek itaat ve inkiyad ile mukabele ettiler. Sonra o Rabbul Alemin'in uluhiyetinin izharına karşı zaaf içinde acizlerini, ihtiyaç içinde fakirlerini ilandan ibaret olan ubudiyet ile ve ubudiyetin hulasası olan namaz ile mukabele ettiler. Daha bunlar gibi gunagun, çeşit çeşit ubudiyet vazifeleriyle, kulluk, ibadet vazifeleriyle, şu dar-ı dünya denilen mescid-i kebirinde farize-i ömürlerini ve vazife-i hayatlarını eda edip ahsen-i takvim suretini aldılar. Bütün mahlukat üstünde bir mertebeye çıktılar ki yümne iman ile emnü emanet ile mücehhez emin bir halife iz arz oldular. Ve şu meydanı tecrübe ve şu destgahı imtihandan sonra onların Rabbi Kerim'i onları imanlarına mükafat olarak saadet-i ebediyeye ve İslamiyetlerine ücret olarak Darus Selam'a davet ederek öyle bir ikram etti ve eder ki hiç göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve kalbi beşere hutur etmemiş derecede parlak bir tarzda rahmetine mazhar etti ve onlara ebediyet ve beka verdi. Çünkü ebedi ve sermedi olan bir cemalin seyirci müştakı ve aynedar aşıkı elbette baki kalıp ebede gidecektir. İşte Kur'an şakirtlerinin akıbetleri böyledir. Cenab-ı Hak bizleri onlardan eylesin. Amin. Ama füccar ve eşrar olan diğer güruh ise haddi buluğ ile şu alem sarayına girdikleri vakit bütün vahdaniyetin delillerine karşı küfür ile mukabele edip ve bütün nimetlere karşı küfran ile mukabele ederek ve bütün mevcudatı kıymetsizlikle kafirane bir ittiham ile tahkir ettiler ve bütün esma-i ilahiyenin tecelliyatına karşı red ve inkar ile mukabele ettiklerinden az bir vakitte nihayetsiz bir cinayet işlediler. Nihayetsiz bir azaba müstahak oldular. Evet, insana sermaye-i ömür ve cihazat-ı insaniye mezkur ve zayıf için verilmiştir. İnsana ömür sermayesi ve insana verilen cihazat, organlar, latifeler vesaire hepsi az önce zikrettiğimiz Cenab-ı Hakk'ı tanıma, bilme, marifetine erme için verilmiş. Ey sersem nefsim ve ey pür heves arkadaşım, aya acaba zannediyor musunuz ki vazife-i hayatınız yalnız terbiye-i medeniye ile güzelce muhafaza-i nefs etmek ayıp olmasın, batın ve fecrin hizmetinde mi münhasırdır? Yahut zannediyor musunuz ki hayatınızın makinesinde derc edilen şu nazik letaif ve maneviyat ve şu hassas aza ve alat ve şu muntazam cevari ve cihazat ve şu mütecessiz havas ve hissiyatın gaye-i yeganesi şu hayat-ı faniyede nefs-i rezilenin hevesat-ı süfliyenin tatmini için istimaline mi münhasırdır? Haşa ve kella. Belki vücudunuzda şunların yaratılması ve fıtratınızda bunların gaye-i idhali iki esastır. Biri, Cenab-ı Mün'im-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz. İkincisi, aleme tecelli eden Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. İşte bu iki esas üzerine kemal-i insaniye neşv-ü nema bulur. Bununla insan, insan olur. İnsaniyetin cihazatı hayvan gibi hayat-ı dünyeviyeyi kazanmak için verilmemiş olduğuna şu temsil sırrıyla bak. Mesela bir zat bir hizmetçisine 20 altın verdi. Ta mahsus bir kumaştan kendisine bir kat libas alsın, elbise alsın. O hizmetçi gitti, o kumaşın alasından mükemmel bir libas aldı, giydi. Sonra gördü ki o zat diğer bir hizmetkarına 1000 altın verip birinciye 20 altın vermişti. İkinciye 1000 altın verip bir kağıt içinde bazı şeyler yazılı olarak onun cebine koydu. Ticarete gönderdi. Şimdi her aklı başında olan bilir ki o sermaye yani 1000 altın bir kat libas almak için değil. Belki çünkü evvelki hizmetkar 20 altınla en âlâ kumaştan bir kat libas almış olduğundan elbette bu 1000 altın bir kat libasa sarf edilmez. Şayet bu ikinci hizmetkar cebine konulan kağıdı okumayıp belki evvelki hizmetçiye bakıp bütün parayı bir dükkancıya bir kat libas için verip hem o kumaşın en çürüğünden ve arkadaşının libasından 50 derece aşağı bir libas alsa elbette o hadim, hizmetkar nihayet derecede ahmaklık etmiş olacağı için şiddetle tazip ve hiddetle teedip edilecektir. Ey nefsim ve ey arkadaşım, aklınızı başınıza toplayınız. Sermaye-i ömür ve istidadı hayatınızı hayvan gibi, belki hayvandan çok aşağı bir derecede şu hayat-ı faniye ve lezzet-i maddiyeye sarf etmeyiniz. Yoksa sermayece en âlâ hayvandan 50 derece yüksek olduğunuz halde en ednasından 50 derece aşağı düşersiniz. Ey gafil nefsim, senin hayatının gayesini ve hayatının mahiyetini hem hayatının suretini hem hayatının sırrı hakikatını hem hayatının kemali saadetini bir derece anlamak istersen bak, senin hayatının gayelerinin icmali, toplamı, özü 9 emirdir. Birincisi şudur ki, senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. İkincisi, senin fıtratında vaz edilen cihazatın anahtarları ile Esma-i Kudsiye-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdes'i o esma ile isimleri ile tanımaktır. Üçüncüsü, şu teşhirgâh-ı dünyada, şu dünya sergi alanında, mahlukat nazarında Esma-i İlahiye'nin sana taktıkları garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatınla teşhir ve izhar etmektir. Dördüncüsü, lisan-ı hal ve kalinle, yani dilin ve davranışınla Halık'ının dergâh-ı rububiyetine, ubudiyetine ilan etmektir. Beşincisi, nasıl bir asker padişahından aldığı türlü türlü nişanları resmi vakitlerde takıp padişahın nazarında görünmekle onun iltifatat-ı asarını gösterdiği gibi sen dahi Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin sana verdikleri letaif-i insaniye murassatı ile bilerek süslenip o şahid-i ezelinin nazar-ı şuhud ve işhadına görünmektir. Altıncısı, zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen halıklarına tahiyyatları ve rumuzat-ı hayatiye denilen sanilerine tesbihatları ve semerat ve gayat-ı hayatiye denilen vahibul hayata arz-ı ubudiyetlerini bilerek müşahede etmek, tefekkür ile görüp şehadetle göstermektir. Yedincisi, senin hayatına verilen cüz'i ilim ve kudret ve irade gibi sıfat ve hallerinden küçük numunelerini vahid-i kıyasi ittihaz ile Halık-ı Zülcelal'in sıfat-ı mutlakasını ve şuun-u mukaddesesini o ölçüler ile bilmektir. Mesela sen cüz'i iktidarın ve cüz'i ilmin ve cüz'i iraden ile bu haneyi muntazam yaptığından şu kasr-ı alemin, şu alem sarayının senin hanenden büyüklüğü derecesinde şu alemin ustasını o nisbette kadir, alim, hakim, müdebbir bilmek lazımdır. Sekizincisi, şu alemdeki mevcudatın her biri kendine mahsus bir dil ile Halık'ının vahdaniyetine ve saniinin rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Dokuzuncusu, aciz ve zaafın, fakir ve ihtiyacın ölçüsüyle kudret-i ilahiye ve gınay-ı rabbaniyenin derecat-ı tecelliyatını anlamaktır. Nasıl ki açlığın dereceleri nispetinde ve ihtiyacın enva-ı miktarınca taamın lezzeti ve derecatı ve çeşitleri anlaşılır. İnsan ne kadar aç, ne kadar aciz, ne kadar zayıf, ne kadar fakir olduğunu hissederse nimetlerin lezzeti, derecesi, çeşidi de o şekilde anlaşılıyor. Mesela tok bir insan kuru bir ekmeği saman gibi görürken aç bir insan kebap gibi görüyor. Demek ki bizim bir nevi nimetlerin kıymetini takdir etmememizin bir nedeni de fazla muhtaç olmayışımız. Yani daha acıkmadan yiyecek imkanımız var. Doya doya da kalktığımız için nimetlerin kıymet derecesi maalesef anlaşılmıyor, anlayamıyoruz. Onun gibi sen de nihayetsiz aczin ve fakrınla nihayetsiz kudret ve gınay-ı ilahiyenin derecatını fehmetmelisin. İşte senin hayatının gayeleri icmalen bunlar gibi emirlerdir. Şimdi kendi hayatının mahiyetine bak ki o mahiyetinin icmali şudur. Esma-i ilahiyeye ait garaibin fihristesi, hem şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyası, hem kainattaki alemlerin bir mizanı, hem bu alem-i kebirin bir listesi, hem şu kainatın bir haritası, hem şu kitab-ı ekberin bir fezlekesi, hem kudretin gizli definelerini açacak bir anahtar külçesi, hem mevcudata serpilen ve evkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyet-i hayatın bunlar gibi emirlerdir. Şimdi senin hayatının sureti ve tarzı vazifesi şudur ki, hayatın bir kelime-i mektubedir, yazılmış bir kelimedir. Kalem-i kudretle yazılmış, hikmet numa bir sözdür. Görünüp ve işitilip Esma-i Hüsna'ya delalet eder. İşte hayatının sureti bu gibi emirlerdir. Şimdi hayatının sırrı hakikati şudur ki, tecelli-i ehadiyette, cilve-i samediyete ayneliktir. Yani bütün aleme tecelli eden Esma'nın nokta-i mihrakiyesi hükmünde bir camiyetle Zat-ı Ehad-i Samed'e ayineliktir. Şimdi hayatının saadet içindeki kemali ise senin hayatının aynesinde temessül eden Şems-i Ezeli'nin envarını hissedip sevmektir. Zişuur olarak ona şevk göstermektir. Onun muhabbetiyle kendinden geçmektir. Kalbin göz bebeğinde aksi nurunu yerleştirmektir. İşte bu sırdandır ki seni âlâ-yı illiyine çıkaran, yüceler yücesine çıkaran bir hadis-i kudsinin meali şerifi olan denilmiştir. İşte ey nefsim, hayatının böyle ulvi gayata müteveccih olduğu ve şöyle kıymetli hazineleri cami olduğu halde hiç akıl ve insafa layık mıdır ki hiç ender hiç olan muvakkat huzuzat-ı nefsaniyeye, geçici lezaiz-i dünyeviyeye sarf edip zayi edersin? Eğer zayi etmemek istersen, geçen temsil ve hakikate remz eden وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا suresindeki kasem ve cevabı kasemi düşünüp amel et. Allahümme salli ve sellim ala şemsi semâir risâleti ve kameri burcin nubuvveti ve ala âlihi ve ashabihi nucumul hidayeti varhamna varhamil mu'minine vel mu'minat. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında bugün sizlere 11. sözün 2. bölümünü okumaya çalıştık. Her ne kadar bir kısım kardeşlerimizin bugün fazla bir şey anlamadım dediğini duyar gibi oluyorsam da unutmayalım ki insan sadece akıldan ibaret değildir. Bazen ruhun, kalbin, hissiyatın duyguları aklın istifadesinden fazla olabilir. Bir sonraki programımızda beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Otokaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine. Aşkın

hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

yazılana bağışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına,

cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır.

sen mi öldürdün onları? Yoksa onlar mı seni? Sen ey anası güneş, babası hilal olan nübüvvet, Araplık, hidayet yurdu. Kanını döktülerse de, yırttılarsa da mahremiyetini, gururlan. Ey Filistin, dünyada dik dursun başın. Çünkü melekler gibi saf, krallar gibi öfkeli oğulların. Uykuya dalsa da herkes, onların uyumayacak gözleri, inan. Ta ki öcün alınıncaya kadar sana vurandan. İşte birer ceylan misali oğulların. Sana feda olacak güzellikleri ve kılıçları onların. Kahrolası gaddar Yahudiler. Acı geldi onlara. Tadın. Çoktan yerlerde seni bırakmadım.

geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin? Yokluk nasıl? Yaşamak ne topyekün? Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 87 75 0533 925 87 75.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
9: Sakın terki edepten, kuy-i mahbubi hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Medet Allah, sana sundum elimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gayrı kime arz edeyim halimi, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçi kim günahın bahrine daldım, illaki acizim, biçare kaldım. Sailim, kapına yalvarı geldim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ey keremler kanı, gani celilim, İbrahim'e dedin dostum, halilim. Zahirde batında oldur delilim, bizi güzel Muhammed'den ayırma. Göster cemalini bize, görelim. Ayağı tozuna yüzler sürelim. kabul et. Canımız kurban verelim. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Gerçekim katında karadır yüzüm. İllaki fazlına bağlıdır özüm. Cümle yaranlara budur niyazım. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ol gün İsrafil'in suru uğuracak. Silkinip toprağın kalkıp duracak. Bölük bölük divanına varacak. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Pirimin himmeti yoldan ırmasın. Meleklerin gelip haber sormasın. Sıratı, mizanı gözüm görmesin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ebu Bekr-i Ömer, Osman Ali'nin burhanıdır anlar selam yolunun. Hürmetine Mevla, cümle velinin. Bizi güzel Muhammed'den ayırma. Enbiya, evliya çıkar köşküne. Mest olurlar anberine, miskine. İmam Hüseyin'in kanı aşkına bizi güzel Muhammed'den ayırma. Ümmi Sinan söyler sözü gümansız. Huri cennet gerekmez bize ansız. Ne derler cesedi içinde cansız. Bizi güzel Muhammed'den ayırma.

Resul haz duyardı gece kalkmaktan, Hakk'ın huzurunda fazla kalmaktan. Ayaklar şişerdi namaz kılmaktan. Yazık bana, yazık, aykırı gittim. Onun sünnetini çok ihmal ettim. Kolay mı sanırsın nefisle savaş? Günlerce evinde kaynamazdı aş. Açlıktan karnına bağlıyordu taş. O bir peygamberken böyle yaşardı. İşte bu sebeple zoru başardı. Dağlar altın olup arz etti kendin. Elinin tersiyle reddeden sendin. Allah büyük vekil, o yeter derdin. Onlara gösterdin yücelik neymiş? Soyluluk, ululuk, cücelik neymiş? Yaşadığı hayat, çektiği çile, zühdünün delili sayılsa bile, hepsini anlatmak gelmez ki dile. Fakirlik övüncüm diyebilene, belalar bal olur yiyebilene. Vahdet sarayına mahrem olanın, ilhamını daim arştan alanın, hatrına dünya yaratılanın, Hak'tan başkasına meyli mi olur? O en büyük hazzı kullukta bulur. Hazreti Muhammed Hakk'ın sesidir. Her iki dünyanın efendisidir. Arap, Acem onun bir bendesidir. Zaman o gül gibi gül görmüş değil. Sen de o güzelin önünde eğil. Sevgili peygamber gerek duyarsa, emreder veyahut yasak koyarsa, demek ki kabulüm bana uyarsa, ister evet desin, isterse hayır, elbette hepsinde vardır bir hayır. Hakk'ın Habibidir dertlere derman, şefaat yetkisi elinde ferman, imdada yetişir dilediği an, mahşeri andıkça sarar bir sızı, kurbanın olayım, unutma bizi. İnsanları davet etti Allah'a, kulluk etmesinler başka ilaha, sapmasınlar küfre, şirke bir daha, ona sarılanlar güvenliktedir, her iki dünyada esenliktedir. Bütün nebilerden üstündür el-Hak, bir başka özenle yaratmıştı Hak. Hele bir ilmine, keremine bak, onun kemaline eren olmadı, daha öylesini gören olmadı. Bütün nebilerin sensin ulusu, İrfan denizinden avuç dolusu, kerem sağnağından bir tek yudum su, istiyorlar senden ya Resulallah, sunuver, kansınlar elhamdülillah. Görmemiştir varsa feleğin gözü, duymamıştır asla böyle bir sözü. Sen ilmin kaynağı, hikmetin özü, diğerleri ancak nokta gibidir, 3-5 harekeden sade biridir. Siret ve sureti tamam olunca, nebiler fihristi hitam bulunca, en sonra o geldi vakit dolunca, arınıp süzüldü, kemale erdi. Bu sebeple Allah Habibim derdi. Alemde hüsnüne yoktur bir bedel, böyle hükmeylemiş takdiri ezel. Son Resul olmalı güzelden güzel, feyzini güzeller hep senden alır, yanında güzellik pek sönük kalır. Şu Hristiyanlar gör ki neyledi, tevhide aykırı sözler söyledi. İsa ilah deyip bühtan eyledi,
ayrı tut ilahtan aciz beşeri, övebildiğince öv peygamberi. Ulvi dileklerle, aydın yüzlerle, titreyen dudaklar, nemli gözlerle, adını anarken kutlu sözlerle, sakın bu övgüde aşırı gitme, şirki andıracak sözü sarf etme. Onun irfanını kim sezebilir, kim anlatabilir, kim yazabilir, söz incilerini kim dizebilir, divanlar dolusu bunca emekler, yine de bu meydan şairi bekler. Bütün bunlar ona haktan inayet, gösterdiği bunca mucize, ayet, zatı kadar büyük olsaydı şayet, ismi anılınca yer yarılırdı, çürüyen kemikler hep dirilirdi. Mutluluk, esenlik onun izinde, her ilkesi makul, her emri zinde, akla güç gelenin yeri yok dinde. Onun her sözüne amenna dedik, ne şüpheye düştük ne de gevşedik. Bir bilsem ki ona bende olanın, yanında bulunup feyiz alanın, farkı mı var ondan uzak kalanın, onu anlamaktan acizdir beşer, kemalini gören akıllar şaşar. Bir ışık ki yansır arşa ulaşır, anlatmak ne mümkün dilim dolaşır. O bir güneş, bakan gözler kamaşır, nuruna pervane aşık gönüller, sevdasıyla açıp solmada güller. Varlığı sadece dıştan görenler, uyur gezer gibi ömür sürenler, ışıktan çok karanlığı sevenler, ne bilsin Muhammed Mustafa kimdir? Nübüvvet nasıl bir nurlu iklimdir? Elbet anlatamaz şair böylesin. Nutku tutulmuştur, kalem neylesin? Bırak da son sözü ilim söylesin. Adem evladının o en hasıdır, yaratılmışların en alasıdır. İnsanlık lahuttan beklerdi haber, kurtuluş dilerdi nice derbeder. Mucizeyle gelen bunca peygamber, hep senin nurunu yansıtıyordu. Müjdeciyiz, önce geldik diyordu. Doğar güneş, mahcup yıldız saklanır, yıkanır güneşle yunup paklanır, akşamla birlikte çıkıp aklanır, güneş sensin, onlar birer yıldızdır, nurundan yansıyan parlak yaldızdır. Bir fıtratı var ki özel mi özel, kudret hiç üstünden çekmemiştir el, hilkati ne güzel, huyu ne güzel, o bize Allah'ın büyük lütfudur. Şans denen şey varsa eminim budur. Açtıkça çiçekler hep onu ansın, dolunay görsün de haline yansın, keremi yanında derya utansın, zaman da öğrensin enginlik neymiş, sonluluk, sonsuzluk, dinginlik neymiş. Ürperir ilk gören, sert biri sanır, tanıyınca sever, heyecanlanır, asaleti karşısında utanır. O bir kral değil, hak peygamberdi, sahte ünvanları hep yere serdi. Sedeftir esrarı saklıyor özü, hikmetin kaynağı incidir sözü, aydan da aydınlık mübarek yüzü, özüne sözüne hayranım ey dost, yolunun tozuna kurbanım ey dost. Düşte gördüğümü gerçekte bulsam, gül olup ravzanda açılıp solsam, nola toprağında bir tek kum olsam,
toprağın ıtrıyla kainat dolsun, onu öpüp koklayana aşk olsun.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

Neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Lisanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sende bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir. Gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar. Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler.
mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Ya cahil,
1: sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya da'ir,
1: sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yar eyle.
0: Ya daim,
1: sensin daim, sana ayrılık yok. Devam sendendir, sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat, sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed, sana zorluk yok. Sana dayanır varlık, sana yok, yok. Gün akşamlıdır, devam ver bana. Geceler unutkandır, sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur, beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır, vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır, yarınları ver bana.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bugün iki hayat kurtuldu. Birisi suya kavuştu, diğeri vicdan huzuruna. Bir su kuyusu, temiz suya ulaşamayan ailelere umut, sağlık ve yaşam olur. Siz de bağışınızla bu iyiliğe ortak olabilir, kalıcı bir hayra vesile olabilirsiniz. Su kuyusu bedeli 17.000 TL. Vuslat Gaziantep Temsilciliği 0533 925 8775 0533 925 8775.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
6: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
7: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
8: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
9: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen,

Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya. Ve evvelul kelami fil ahira. Ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelinin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğamazsın ki, hiç olmasa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim, çivte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim. Hakkı tutar kaldırırım.

Siyasetin kanı servet, hayatı satvettir. Zebun küş Avrupa bir hak tanır ki kuvvettir. Donanma ordu yürürken muzafferen ileri, üzengi öpmeye hasretti garbın elçileri. O ihtişamı elinden niçin bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklar altında? Emin olun, bizi meyus eden felaketler vazife hissine biganelik belası bütün. Küçük büyük ne vazifem desin de iş yürüdün. Neden vezaifi taksime hiç yanaşmıyoruz? Olursa bir kişinin koltuğunda 10 karpuz, öbür gelişte de mümkün değil selametimiz. Yazık, yazık ki bu yüzden bütün felaketimiz. Neden uhuvvetiniz böyle münhasır namaza? Çıkınca avluya herkes niçin boğaz boğaza? Bugün nasibini yerleştirince kursağına, yarın nedir onu bilmez yatar dönüp sağına. Yıkılsa arşı hilafet, tıkılsa kabre vatan, vazifesinde değil çünkü hepsi Allah'tan. Ne hükmü var ki esasen yalancı dünyanın? Ölürse yan gelecek cennetinde Mevla'nın. Fena kuruntu değil, ben derim sorulsa bana, kabul ederse cehennem, ne mutlu amca sana. Gökten inmez bir de hiçbir şey, bütün yerden taşar. Kendi ahlakıyla bir millet ölür yahut yaşar. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Daha mektepte çocuktuk, bizi yıldırdı hayat. Oysa hiç korku nedir bilmeyecektik heyhat. Neslim ürkekmiş, evet, yoktu ki ürkütmeyeni. Yürü oğlum diye teşcih edecek yerde beni, diktiler karşıma bir kapkara müstakbel ki, öyle korkunç olamaz hortlasa devler belki. Bana dünyaya çıkarken batacaksın dediler. Çıkmadan batmayı öğren, ne kadar saçma hüner. Yeisi ezber bilirim, azmi yüzünden tanımam. Doğduk, yaşamak yok size derlerdi beşikten. Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten. Ne hisli validelerdir bizim kadınlarımız. Yazık ki anlatacak yok da yanlış anladınız. Yazık ki onları tasvir eder birer umacı, 5-10 romancı, sıkılmaz 5-10 da maksatçı. Beşer ki kuvveti bahşetmiyor henüz hakka, ne çare var onu kuvvetle almadan başka. Yeisi tekfir eden imanıma olsun ki yemin, bize telkini ümit etmediler yoksa bu din, yine dünyalara yaymıştı yeşil gölgesini. Yine hakkın sesi boğmuştu dalalin sesini. Bir ışık gösteren olsaydı eğer, tek bir ışık, biz o zulmetleri 1000 parça edip çıkmıştık. Bir adam dursa da bir zalim imamın yüzüne, adli emretse, bu zalim de onun hak sözüne, inkiyat eyleyecek yerde tutup kıysa ona, o mücahit yazılır ta şühedanın başına. Lafz-ı muhkem yalınız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın. Ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. Misyonerler gece gündüz yeri devretmediler. Ulema vahyi ilahiyi mi bilmem bekler. Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü. Göz yılar önce, fakat sonra kanıksar ölümü. Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazele! Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Adam ister yalınız etmeye bir kavmi adam.
doğru yol işte budur gel diye sen bir yürü de o zaman bak ne koşanlar göreceksin sürüde. Karşında ziya yoksa sağından ya solundan tek bir ışık olsun buluver, kalma yolundan. Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5000 senelik kıssa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Müslümanlık denilen ruhu ilahi arasak, Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklit etme. Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek. Meramın ölmeyebilmekse ölmemek mümkün. Saçıp savurduğun enfası ömrünün lakin, dedin de birkaçı olsun hüda yolunda feda. Şu mavi kubbeye gömdün mü bir sürekli seda? Sineler gayzını faş etmeye dursun varsın. Vakti gelsin o zaman var mı yürek anlar.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Mekke İslam'ın diyarı yarıydı. Şehirlerin kalbinde bundan böyle kıyamet sabahına kadar mümin kalpler atacaktı. Kalpler arınacaktı. Kalpler yörüngelerini bulacaktı. Taş taş olmuş kalplere tatlı su misali manevi akışlar olacaktı. Şairin seslenişinde taş taş değil bağrındır taş senin, söyle nereni nasıl yaksın bu ateş senin. Kâbe'den kalplere bir kıvılcım yansırdı. Kalpler yanmaya başlardı. Kalpler ağlamaya başlardı. Nice taşlar vardı, bağrından sular fışkırırdı. Oysa taşların bağrından suların fışkırması olası bir şey değildi. Yeri ve zamanı geldiğinde taşların dahi bağrından sular fışkırırdı. Taşlaşmış kalpler içinde yeri ve zamanı olurdu. Yer mekan belliydi, Kabe-i Muazzama'ydı. Tarih ise kulun Kabe'ye vuslat ettiği zaman olacaktı. Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Karanlığın girdabı nurun aydınlığına vasıl olmuştu. Ama Mekke yıllarında ve Medine yıllarında müminlere kan kusturmuş olanlar da vardı. Onlar ölüm listesindeydiler. Onlardan biri de Vahşi bin Harp'ti. Habeşli Vahşi'ydi. O siyahi adamdı. O Uhud gününde Peygamber Efendimiz'i çocuklar gibi ağlatmıştı. Amca, amca diye peygamberler sultanını ağlatmıştı. Çünkü o Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sağ kolu olan amcası Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmişti. Ama gün gelecekti. Müslümanların başına kabus gibi çöken yalancı peygamber Müsellime'yi de Vahşi öldürecekti. Bu siyahi adam kimdi? Bu müthiş okçu kimdi? Önce Müslümanları ağlatan, sonra Müslümanları güldüren bu esmer adam kimdi? Onu kendi dilinden dinleyelim. Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim. Cübeyr'in amcası Tüeyme Bedir'de Hamza tarafından öldürülmüştü. Buna çok üzülmüş, amcasının öcünü almak için, katilini mutlak öldürmek için Lat ve Uzze'ye yemin etmişti. Hamza için fırsat gözetliyordu. Bunun üzerinden uzun zaman geçmedi. Kureyş, Hazreti Muhammed'in işini bitirmek ve Bedir'deki ölülerinin intikamını almak için Uhud Harbi'ne karar vermişti. Komutanlığı Ebu Süfyan üstlenmişti. Ebu Süfyan askerleri harbe teşvik etmek, kaçmalarına engel olmak için Bedir'de babaları, oğulları, kardeşleri veya yakınlarından birisi öldürülen bazı Kureyş kadınlarının da orduda bulunmasını istiyordu. Karısı Hint bin Utbe orduda yer alan kadınlar arasındaydı. Hind'in babası, amcası ve kardeşi Bedir'de öldürülmüştü. Ordu hareket etmek üzereyken Cübeyr bin Mut'im bana gelip şöyle dedi: "Ey Vahşi, kendini kölelikten kurtarmak ister misin? Ben, bana bu konuda kim yardım edebilir ki? Ben yardım ederim," diyordu. Ben nasıl diyordum? Eğer Tüeymen'in karşılığı olarak Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün, diyordu Cübeyr bin Mut'im. Ben bu konuda bana kim teminat verir? İstediğin kimse, bunun için herkes şahidim olsun. Tamam, bu işte varım, dedim. Ben Habeşistanlıyım. Habeşistanlar gibi mızrak atar, attığımı daima isabet ettiririm. Mızrağımı alıp orduyla yola çıktım. Ordunun gerisinde kadınlara yakın olarak yürüyordum. Benim savaşma isteğim yoktu.
Ebu Süfyan'ın karısı Hint de her rastlayışımda veya o bana rastladığında güneşin altında elimde mızrağın parladığını görünce şöyle diyordu: "Haydi ey vahşi, haydi yüreğime su serp, intikamımızı al."

Uhud'a vardığımızda iki taraf karşılaştığında Hamza'yı aramaya çıktım. Onu önceden tanıyordum. Zaten onu tanımayan yoktu. Arap savaşçılarından seçkin savaşçıların yaptığı gibi akranlarının onu tanıması için başına deve kuşu tüyü takardı. Az sonra Hamza'nın kalabalığın arasında dalga dalga gelişini, nara atışını gördüm. Kılıcıyla insanları biçiyordu. Önünde kimse duramıyordu ve ona hiçbir şey dayanmıyordu. Onu öldürmeye hazırlandığım ve bana yaklaşmasını bekleyerek bir ağaç veya taşı kendime siper yaptığım sırada Siba bin Abdülüzze isimli bir Kureyş süvarisi "Çık karşıma Hamza!" diye bağırdı. "Çık karşıma Hamza!" diyerek önüne geçti. Hamza, "Gel yanıma müşriğin oğlu, gel yanıma!" diyerek onun karşısına çıktı. Hamza öyle hızlı vurdu ki adam önündeki kan birikintisinin önüne yığılıverdi. O sırada Hamza'ya karşı uygun bir pozisyon elde ettim. Mızrağımı sallamaya başladım. İsabet edeceğinden emin olunca mızrağımı Hamza'ya fırlattım. Mızrak karnının altına düşüp ayaklarının arasından çıktı. Bana doğru yavaş yavaş iki adım attı ve düştü. Mızrak vücudunda saplı kalmıştı. Mızrağı öldüğünden emin oluncaya kadar vücudunda bıraktım. Daha sonra gelip mızrağımı vücudundan çıkarıp aldım. Çadırlara döndüm ve odama oturdum. Çünkü benim başka bir isteğim yoktu. Onu sadece körelikten kurtulmak için öldürmüştüm. Çarpışma kızışmıştı. Kimisi saldırıyor, kimisi de kaçıyordu. Ancak kısa bir süre sonra Muhammed'in tarafı yenildi ve onlardan ölen çok oldu. Bu sırada Hint, arkasında bir grup kadınla Müslüman ölülerin yanına geldi. Onların karınlarını deşmeye, gözlerini oymaya, burun ve kulaklarını koparmaya başladı. Burun ve kulaklarından gerdanlık ve küpeler yaptı. Onları takındı. Kendinin gerdanlık ve altın küpelerini bana verip şöyle dedi: "Ey vahşi, bunlar senin olsun. Onları iyi sakla ve çok değerlidirler." Çarpışma durunca orduyla birlikte Mekke'ye döndüm. Cübeyr sözünü tutup beni kölelikten azat etti ve ben de hürriyetime kavuştum. Ancak Muhammed'in durumu gün gün büyüyor ve Müslümanlar her an artıyordu. Muhammed'in durumu büyüdükçe benim de kederim büyüyordu. Beni bir telaş ve korku sarıyordu. Muhammed ordusuyla Mekke'ye girinceye kadar böyle kaldım. Canımı kurtarmak için Taif'e kaçtım. Fakat kısa bir süre sonra Taif halkı da Müslüman oldu. Onlar Muhammed'le görüşmek ve İslam'a girdiklerini açıklamak için bir heyet hazırladılar. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş, bütün yollar bana kapanmıştı. Kendi kendime şöyle dedim: Suriye'ye, Yemen'e ya da diğer ülkelerinden birine gideyim. Son derece üzgün olduğum bir sırada sözünde samimi olan birisi bana, "Yazık sana vahşi, bir kimse Muhammed'in dinine girer ve kelime-i şehadeti getirirse o kimseyi öldürmez." Adamın bu sözünü işitince hemen Muhammed'i aramak üzere Yesrib'in yolunu tuttum. Oraya varınca araştırdım ve onun mescitte olduğunu öğrendim. Silahsız ve dikkatli bir şekilde içeri girdim. Yanına vardım ve başucunda durdum. "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadeti duyunca gözünü kaldırıp baktı. Beni tanıdı ve gözünü indirdi. "Sen vahşi misin?" "Evet ya Resulallah" dedim. "Otur bakalım. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat." Oturup anlattım. Konuşmam bitince yüzünü çevirip, "Yazıklar olsun sana vahşi. Gözümün önünden kaybol. Bugünden sonra seni katiyen görmeyeyim." O günden itibaren Resulullah'ın gözünün bana ilişmesinden çekinir oldum. Sahabileri onun önünde oturdukları zaman ben arkasında otururdum.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşuncaya kadar böyle yaptım.

Vahşi sözüne şöyle devam ediyor. İslam'ın önceki günahları sildiğini bilmeme rağmen işlediğim fiilin büyüklüğünü kabul ediyor ve İslam'la Müslümanların başına getirdiğim büyük belayı çirkin görüyordum. Geçmişte yaptığıma kefaret olacak bir fırsat kollamaya başladım. Resulullah vefat edip Ebu Bekir halife olunca yalancı Müseylime'nin kabilesi Beni Hanife dinden döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Müseylime ile savaşmak ve Beni Hanife'yi Allah'ın dinine çevirmek için bir ordu hazırladı. Kendi kendime şöyle dedim: Vahşi, işte bu sana bir fırsat. Ondan faydalan. Elinden kaçırmamaya bak. Müslüman orduyla birlikte çıktım. Yanıma şehitlerin efendisi Hamza'yı öldürdüğü mızrağımı aldım. Müseylime'yi öldürmedikçe yahut şehitliği elde etmedikçe dönmemeye karar verdim. Müslümanlar ölüm bahçesinde Müseylime ordusuna saldırdılar ve savaş iyice kızıştığı zaman Müseylime'yi gözetlemeye başladım. Onu elinde kılıcı ayakta dikilirken gördüm. Benim gibi ensardan birinin de onu gözetlediğini gördüm. İkimiz de onu öldürmek istiyorduk. Uygun bir pozisyon yakalayınca mızrağımı salladım. Elimde düzgün bir hale gelince ona doğru fırlattım. Mızrak isabet etmişti. Müseylime'ye mızrağımı fırlattığım anda ensarlı kişi onun üzerine atılmış ve kılıçla ona bir darbe indirmişti. Onu hangimizin öldürdüğünü Allah bilir. Şayet onu öldüren bensem, Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısını ve yine insanların en kötüsünü öldürmüş oluyordum. Vahşi iman iklimine giriyordu. Ama onun ömrünce sızlayan bir yarası vardı. Sevgililer sevgilisine doya doya bakamayacaktı. Sevgili hem en yakınında olsun ama ona bakabilme imkanından mahrum olsun. Bu kalplere işleyen, giderek büyüyen bir yaraydı. Bu kalp bir teselli arıyordu. Hazreti Hamza'yı şehit eden bu kalp bir deva arıyordu. Ortaya yalancı peygamber çıkmıştı. Ümmeti bozguna vermek isteyen bir sahtekar çıkmıştı. Onu öldürürse kalbi serinleyebilirdi. Hedefine onu koyuyor ve öldürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

izni ver toy gecesi, mandırtına doğuya gelir. İzni ver toy gecesi, mandırtına doğuya gelir. Halkatan da sana mahzul, tatlama doğuya gelir.

İzni ver toy gecesi, ben de sana daye gelim. El katan da sana meşate, temaşaya gelim. Sen bu mehtap gecesi seyre çıkan bir servi ol. İzni ver, ben de dalınca sürünüp saye gelim. Mene de baktın o şehla gözülen, men kara gün. Cüretim olmadı bir kelme temennaya gelim. Men cehennemde de baş yastığa koysam senle, hiç ayılmam ki durup cenneti mevaya gelim. Nene karnında da senle ekiz olsaydım men, istemezdim doğulup bir de bu dünyaya gelim. Sen yatıp cenneti rüyada gören de geceler, ben de cennette bir kuş olam ki o rüyaya gelim. Kıtlık iller yağışı tek, kuruyup gözyaşımız, kuyu eşkinde gerek bir de müsellaya gelim. Sen de sehraya marallar kimi bir çıh, nolu ki? Menlar kimi bir çıh, nolu ki? Mende bir seyde çıkanlar kimi sehraya.

Yok senem, anlamadım, anlamadım. Haşa mən bırakım mescidimi senle kelisaya gelim. Gel çıkak Tur-i Tecellaya, sen ol cilve-i Tur, ben de Musa kimi ol Tur-i Tecellaya gelim. Şiirdir Şehriyar'ın şiiri, elinde şemşir. Kim diyer men böyle bir şiir ile davaya gelim?

Sen yarımın gasidisen, eylem sana çay demişem. Hıyalını gönderiptir, beskimen ah vay demişem. Ah geceler yatmamışam, men sana lay lay demişem. Sen yatali men gözüme, ulduzları say demişem. Herkes sana ulduz diye, özüm sana ay demişem. Senden sonra hayata men, şirin dise zay demişem. Her gözelden bir gül alıp, sen gözele pay demişem. Senin gün tek batma hıvi, ay batana tay demişem.

kışa yay demişem. Yah toyuvu yağda salıp, men deli nay nay demişem. Sonra yine yağ sev atıp, ağları hay hay demişem. Etek dolu derya kimi, gözyaşıma çay demişem. Ömre süren men kara gün, ah demişem, vay demişem.

Gecenin puslu siyahında yine sana yazıyorum. İçimi bir tek sen anlarsın çünkü Resulüm. Bir tek senin için ağladığımı gördüler. Seni andıkça dualarım güzelleşti Resulüm. Seni andıkça semalara kalkan ellerim, seni koruyan sahabelerin elleri kadar cesur, ölümü senin için göze alan Ali kadar yürekleniyorum. Ali, seni öldürmeye gelen soysuzlar için senin yatağına yattı. Bu kadar mı sevilir bir insan Resulüm? Bu kadar mı sevilir bir insan? Şimdi yetmez sevgiler seni sevmeye. Yetmez Bedir'de verilen canlar şimdi sana yeniden can vermeye. Uhud'da kırılan iki dişin için ne çok içi parçalandı Zeyd'in, Cafer'in. Hamza ölmedi Resulüm. Mekke'nin kapısında seni bekliyor. Hazreti Vahşi Hamza'nın kalbini taşıyor Resulüm. Sana kıyamayan Halid bin Velid, sana sunduğunda kılıcını, divanında duran Ammar bin Yasir'in gözleri dolmuştu. Ağlamak senin içinse eğer Resulüm, gülmek de senin için. Yine sana yazıyorum bu gece. Sana yazdıkça ağlıyor, sana yazdıkça gülleniyorum. İçimde Bilal-i Habeşi'nin kırbaç yarası kanıyor. Oysa onun güzel sesinden ezan-ı Muhammed'i dinlerken zalimin bile vicdanı erimemiş miydi? O ne güzel bir sesti Resulüm, o ne güzel bir yürekti. Senin sadık dostun Hazreti Ebu Bekir, onu Ebu Süfyan'ın ellerinden kurtardığında senin eteklerine kapanıp öpmek istemişti. Sense Habeşi'nin yüzüne baktın. Ben de sizler gibi insanım dedin. Medine-i Münevvere'nin taşlarını ellerinde sen taşıyordun. Allah'ın aslanı, ümmetin arslanı Hamza dur dedi. Dur Allah Resulü, sen taşıma. Sana kıyabilir miydi Hamza? Oklar senin sırtına saplanmaya kıyabilir miydi Resulü? Yine sana yazıyorum bu gece. Belki hiç görmediğim düşlerin hasretiyle, gül kokuna aşık olan Üveys'in gurbetiyle sana yazıyorum Resulü. Üveys yine çöllerde, sana geliyor sultanım. Ümmet sana ağlıyor, ayaklar sana geliyor sultanım. Yaşlı gözlerimdeki asırlık hasretimi bir tek sana yazabiliyorum Resulüm. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum. Çünkü seni seviyorum.

söyleyemediğim söz ki ucu kırılan bir hançerdir elimde. Korsanlar kuşatıyor duygu memleketini. Dargın ve merhametsiz bir gecenin ardından çilekeş bir gündüzün ürkek karanlıkları fışkırıyor harflerin kapı aralığından. Hançer deli, harami, hançer ücra ve paslı, gönül mahkum, yaralı, gönül tenha ve yaslı.

Ecza kokar toprağa girenlerin nefesi. Ölüm değilse nedir? Üstümüze dünyanın uzun bir zelzelede yıkılan meyhanesi. Sinemde alev alev tutuşuyor hülyanın, elmas bir küre gibi parlayan efsanesi.

Balığın bir kuş olup kanatlandığı yerde kahverengi beyaza tutunuyor yeniden. Mumyalanmış çehreler vuruyor pencereme. Pembe siyah bir tacı giymek üzredir zaman. Yeşil ve kavun içi renklerin arasından. Sırça bir gelinliğin eteğinde bir bulut, çölleşen ömrümüze yağmurlu bahçelerden coşkulu esintiler getiriyor yeniden. Bir örümcek kıskıvrak sarsa da aynaları, söylemek istiyorum yüreğimde biriken köpüksüz ırmakları, sessiz çağlayanları.

Çiçek açmak üzereyken boyun büker ya hani, güneş doğmak üzereyken tutulur içimizde. Beklenen bir atlıyı götüren fırtınalar kara bir haber gibi yayılır evimizde. Uzaktan bir kekliğe meftun olan avcının kurşunu tükenince yıkılan düşlerini, kimsesiz bir çocuğun gri gülüşlerini ruhumda düğüm düğüm taşıyarak sessizce söylemek istiyorum.

haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrin eden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk eri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, yanlara yanan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

fani bir dünyaya geldik hepimiz. Yalanın ardına düştü nefsimiz. Bir gün çıkıp gelse peygamberimiz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Küfürle besledik hep dilimizi, harama uzattık ellerimizi. Şimdi görse bizim bu halimizi, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Unuttuk varoluş nedenimizi, heba ettik kiralık bedenimizi. Bir bilse dünyalık dertlerimizi, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Zor geldi, kılamadık namazımızı. Kendimiz için ettik hep dualarımızı. Bir bilse karanlık iç dünyamızı, yine de el açıp dua ederdi. Rabbim, ümmetimi affeyle derdi. Bir türlü yok edemedik gururumuzu. Bir türlü anlamadık kul olduğumuzu. Bir bilse ne yalan konuştuğumuzu, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Dünyalık sandık hayatımızı, unuttuk beş vakit namazımızı. Bir bilse boş geçen zamanımızı, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Sahte dostluklarla geçti ömrümüz, fani sevdalara yandı gönlümüz. Bir bilse nelere baktı gözümüz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. İblisin yoluna saptı yolumuz, çıkarlar uğruna hep dostluğumuz. Bir bilse felaket bizim sonumuz, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi affeyle derdi. Ne tam dua ettik, ne de ibadet. Yaradana isyan ettik, kula ihanet. Bilse ki kalmadı bizde merhamet, yine de el açıp dua ederdi. Ya Rabbi,

0: Elde bir şey kalmadı bunca ziyandan. Usanmadık hala hırstan, riyadan. Bilse ki farkımız yok kara yılandan. Yine de el açıp dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle. Arzu hale gerek yok, budur halimiz. Para ve servetti tüm dileğimiz. Bir gün çıkıp gelse peygamberimiz, için için ağlar, dua ederdi. Ya Rabbi, ümmetimi bağışla derdi. İçin için ağlar, dua ederdi. Rabbim, ümmetimi bağışla derdi.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Kur'an'da son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

Ne bir şu halime bak. Nasıl ki bağır yanar gün kızınca sahranın. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylar, yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü.

merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eş-Şehid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifadeli kılsın inşallah. Amin. Eş-Şehid hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah kendisiyle melekler ve adalet gözeten ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadetin en büyüğü Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide şehadet etmektir. Çünkü şahitliğin büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Birincisi şahitlik edilen şeyin büyüklüğü, ikincisi şahitlik edenin büyüklüğü. Bu ayet-i kerime ile kendisine şahitlik edilen şey, bütün doğru inançların temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliği, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı, hüküm koyuculuğu ve tek mabud oluşu. Şahit olan ise doğrudan doğruya cümle alemin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. Meseleler içinde tevhidden büyük mesele, şahitler içinde ise Allah Celle Celaluhu'dan daha büyük şahit olamayacağına göre, Cenab-ı Hakk'ın kendi birliği üzerine yaptığı bu şehadet, kainatın şahit olduğu en büyük şehadettir denilebilir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'den radıyallahu anhum ve Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatihatul Kitab, Ayetel Kürsi, bir de Ali İmran'ın 26. ve 27. ayetleri nazil olduğu zaman Allahu Teala ile aralarında hiçbir hicap bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak, Ya Rab, bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara indiriyorsun dediler. Allahu Teala da ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım. Onu kutsal huzurda iskan edeceğim. Her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret eyleyeceğim buyurdu. Aziz kardeşlerim,
Semada güneş, ay ve yıldızlar kelime olmuş şehadette. Atmosferde şimşek ve gök gürültüsü, yağmur ve kar taneleri, rüzgar ve fırtına kelime olmuş şehadette. Yeryüzü tüm canlıları ile, ağaçlar kıyamda ayakta durarak, hayvanlar rükuda durarak, nehirler, göller, denizler secde ederek şehadette. Bitkilerin tebessümü demek olan çiçekler kelime olmuş şehadette. İsra suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Ve yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdiği Habibi, nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu şehadette. Amine annemiz anlatıyor. Efendiler Efendisi'nin 571 Nisan ayının 20. Rabiyül Evvel ayının 12. günü, tam doğum zamanı, bir bayrak doğuda, bir bayrak ta Kabe'de doğum yaptım. Baktım ki yavrum secdede, şehadet parmağı gökleri gösteriyor. O daha doğumunda bile şehadette, yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan itibaren vuslata dek şehadette. O muhteşem elini kamere doğru, aya doğru uzatıp şehadet parmağı ile işaret edip ay derhal ikiye bölünürken yine şehadette. Veda haccında veda hutbesini okuyup tevhid mücadelesinde sahabeleri ile zamanı şahit tutarak, o zamanı asr-ı saadet ünvanı verilerek şereflenecek zamanı şahit tutarak, üç kez tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabelerinin, evet, şahidiz ki sen vazifeni yaptın sözleri üzerine, o kainatın her zerresinin nurundan yaratıldığı, Miraç'ta Rabbinin nurunu müşahede eden o muhteşem gözlerini semalara çevirip şehadet parmağını göklere doğru uzatıp şahit ol ya Rab diye inlerken yine şehadette. Eşşehiddir o. Ve Nahl suresi. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. İsra suresi. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır, yaptıklarını çok iyi bilendir, yaptıklarını çok iyi görendir. Sebe suresi. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemem, o sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O her şeye şahittir. Ey insan ve ey nefsim, Yaradan kulunun her haline şahit. Yerleri gökleri yaratıp dünyayı insanın imtihanı için var eden Allah Celle Celaluhu, ilmi ile her şeyi kuşatıp alim ismi ile her şeyden haberdar oluşu ve habir ismi ile kulunu her an görüp gözetişi, Er-Rakib olarak her şeyde hazır ve nazır oluşu ile Eş-Şehid'dir o. Nisa suresi. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir buyurarak her olaya şahit olandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir. Hac suresi. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve eş koşanlar, Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Değerli kardeşlerim, bizlere doğru yolu göstermek için kılavuzlar gönderen ve yaptıklarımızı melekleri vasıtasıyla kaydettiren Eş-Şehid'dir o. Fetih suresi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Kıyamet günü huzurunda topladığı kullarına yaptıklarını haber vererek onları sorgulayacak tek hakim odur. Eş-Şehid'dir o. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce asi nefsimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedirtelim. Ey nefsimiz, şu şehadet aleminde sen de imanına dağları, taşları, zamanı ve insanları şahit kılarak ebedi aleme göç. Ey Rabbimiz, sana Ali İmran suresiyle yalvarıyor ve diyoruz: Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, son nefesimizde tevhidi haykırarak sana yürümeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde hayatımızda uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı bir şekilde ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle emrediyor. İtiyanun nisai fi edbarihinne haramun. Kadınlara arkadan yaklaşmak haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere bu şekilde bir emirde bulunuyor. Biliyorsunuz dinimiz evlenmeyi helal kılmış, evlenmeyi tavsiye etmiş. Yerine göre evlenme farz, vacip, sünnet olarak değerlendirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayeti kerimeler var. Yani yüce dinimiz böyle diğerlerinin ürettikleri gibi kendi kafalarından bazı şeyler ortaya attıkları gibi ruhbanlığı reddetmiş. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış ve insanın fıtratında var olan duyguları helal olan yollarla tatmin etme yolunu bizlere göstermiş. Ve dinimizde ruhbanlık yok. Kişi evlenir, evlenmelidir ve günümüz şartlarında bizim özellikle gençlere tavsiyemiz de evlenmeleridir. Bununla birlikte mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı sahabeler böyle işte evlenmeyeceğiz, eşimizle beraber olmayacağız veya bir kısmı kendisini böyle kısırlaştırma, hadım etme yoluna bile gitmek istemişlerdir ki Peygamberimiz bütün bu davranışları yasaklamıştır. Ve kendisini örnek göstermiştir. Ben namazda kılarım, ben uyurum da, ben evlenirim de demek suretiyle kendi sünnetine tabi olmayı bizlere emretmiş. Ha nedir iffet? Kişinin helal yoldan şehevi arzularını tatmin etmesine ne denir? İffet denir. Ama haram yola girdiği zaman bu da iffetsizlik olur. Bununla birlikte dinimiz evlenmeyi mübah kıldığı gibi fakat bazı İlişkileri de ne yapmıştır? Cinsel ilişkileri, cimayı da yasaklamıştır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kadınlara makadından, dışkı gelen yoldan, anüsten birleşme. Bunu dinimiz yasaklamıştır ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor kadınlara arkalarından, dübürlerinden, dışkı gelen yerden, makatlarından yaklaşmak nedir? Haramdır. Ve başka bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala diyor bu konuları açıklamaktan haya etmez. Siz kadınlarınıza arka yolundan ters ilişki yapmak suretiyle yaklaşmayın. Haramdır demek suretiyle bu şekilde bir emir veriyor ve yol gösteriyor. Ve hatta başka hadis-i şeriflerde Allah-u Teala'nın bu fiili işleyen insanlara bakmayacağını ve başka bir hadis-i şerifte yine bunların lanetlik insan olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bakara suresinde ne diyor? Onları bir tarla yeri olarak gösteriyor eşleri ve diyor ki Allah'ın size emrettiği yerden ve tarlanıza dilediğiniz şekilde gelin diye buyuruyor. Ve İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki tarlanıza gelin demek diyor önden birleşin, kadının cinsel organından birleşin demektir diye de ne yapıyor? Açıklama getiriyor. İşte yüce dinimizin getirdiği her şey, her prensip onun emrettikleri insanların faydasınadır. Yasakladığı şeyler de insanların zararına olan şeylerdir. Yani biz bir şeyin doğru olup olmadığını aklımızda tam bilemeyiz. Fakat şari Teala yani kanun koyucu olan Allah-u Teala ne yapmıştır? Bunu koymuştur. Akıl da onun iyi veya kötü olduğuna hükmeder. İyi olan şeyleri Allah-u Teala bize emretmiştir. Akıl da onların iyi olduğuna hükmeder, kabul eder. Haram olan şeyler, kötü olan şeyler de aklın çirkin olduğunu hükmeder ve akıl bunu kavrar.
İşte çirkin olan şeylerden birisi de nedir? Kadınlara ters ilişki yoluyla, onlara makadından, dışkı gelen yoldan birleşme. Dinimiz bunu şiddetle yasaklamıştır. Şimdi bugün modern bilim, modern tıp bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Halbuki seneler öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun zararlı bir fiil olduğunu ve zarar verdiğinden dolayı da ne yapmıştır? Haram kılmıştır ve yasaklamıştır ve İslam dininde bunu yasak kılmıştır. Ve Yüce Allah geçici olarak çıkan sıkıntı dolayısıyla kadınlar haiz olduğu zaman ne yapıyor? Birleşmeyi yasaklıyor. Haram kılıyor. Yani öyle bir durum sıkıntı verdiği için kadına eze halinde olduğundan dolayı ne yapıyor? Böyle bir kötü durumda cinsel birleşmeyi dinimiz yasaklamış. Tıp da bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu söylüyor. Ve bununla birlikte mutlak sıkıntı yeri olan arkadan birleşme tabii ki haydi haydi haramdır. Ve alimler şunu da söylüyor ve günümüzde de yüz kızartıcı ne kadar olaylar duyuyoruz. Bu Sibyancılığa doğru gidişi tetikler diye de söylüyor. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ters ilişkide bir erkeğe zarar var, iki kadına zarar var. Şimdi kadına verdiği zarar nedir? Kadınların bu ters ilişkide maruz kaldıkları ilk zarar, o bölgede yer alan kaslar ve sinirlerin bozulması, anal bölgeden akan bağırsaktaki sıvının vajinaya ulaşarak enfeksiyon, iltihaplanma riskiyle karşı karşıya kalmaları, yine bu bölgedeki dokuların yırtılmalarıdır. Bunlar kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Tıpla uğraşan insanlar söylüyor. Ve hatta diyorlar ki ters ilişkiye giren kadınların çok büyük bir kısmı o anal bölgede yer alan halka şeklindeki kasların zamanla deforme olması sonucu ilerleyen yaşlarda dışkı tutmamakta zorluk çekmektedirler. Ve hastanelerin genel cerrahi bölümleri, klinikleri ve her gün aşağı yukarı bu tarz cerrahi bölümleri, klinikleri ve her gün aşağı yukarı bu tarz şikayetlerle gelen kadınlarla doludur.

ulaşabilmekte ve burada üreyerek enfeksiyona, iltihaba sebep olmaktadırlar. İşte genel cerrahların pek çoğu ters ilişkinin hemoroid sürecini de en azından hızlandırdığını düşünmekte ve görüş belirtmektedirler. İşte bunlar nedir? Kadına verdiği zararlardır. Ve üstelik İslam şunu da getirmiş. Kadının kocasında onunla birleşme hakkı vardır. Bu tür bir ilişki ne yapıyor? Kadının bu hakkını ortadan kaldırıyor ve kadının arzusunu gidermiyor, gayesini sağlamıyor ve kadına da eziyet edilmiş oluyor. Kadının kadınlık hakkı elinden alınmış oluyor. Şimdi bir de bunun nedir? Erkeğe verdiği zararlar var. Erkeğe verdiği zarar nedir? Bakın ta seneler öncesinde İslam alimleri neler söylemişler? Diyorlar ki bu zararlıdır. Filozoflar, doktorlar, aklı başında tabipler bunun, bu tür ilişkilerin kötü olduğunu söylerler, belirtirler. Çünkü kadının ön kısmı birikmiş suyu çekmekte özel bir duruma sahiptir. Erkek de bu şekilde huzur bulur. Arkadan birleşme bütün suyu çekmeye yardım etmez. Tabii duruma aykırılığı dolayısıyla bütün biriken dışarı çıkmaz. İşte anal yolla makattan bulaşan mikroplar ters ilişki esnasında erkeğin penisinde içeri girerek idrar torbası ve hatta prostata kadar ulaşabilmekte ve burada enfeksiyona sebep olabilmektedir. Özellikle işte bu enfeksiyonun prostata bulaşması mikroplar için uzun ve huzurlu bir yuva sunuyor. Doktorlar, tıp alimleri bunu söylüyorlar ve zira diyorlar prostatta bulaşan mikropların enfeksiyon olarak ortaya çıkması uzun sürdüğü için ve rahatlıkla da diyor çoğalabiliyorlar. İşte böyle tehlikeler var. Bir de bunun manevi olarak zararları var ki ne yapar diyor alimlerimiz, büyüklerimiz bu konuyu işlerken, bu yapana ve yapılana üzüntü verir, gam verir ve nefret doğurur. Çünkü bu yüzü kızartır, gönlü karartır, kalbin nurunu söndürür. Azıcık firaseti olanın tanıyacağı bir sima şeklinde yüze vahşi bir görünüm kazandırır. Allah muhafaza buyursun. İşte bu yapan ve yapılan arasında nefret, hoşnutsuzluk ve ilişkinin kopması sonuçlarını doğurur. Birbirlerine karşı nefret oluşur ve zamanla bu bağları kopar. Allah'a samimi tevbe dışında yapan ve yapılanın durumunda sonradan ıslah olmayacak derecede çok çok büyük kötülükler ortaya çıkar. İşte her ikisinden de iyilikleri Allah-u Teala alır, onları kötülüklerle doldurur, aralarındaki sevgiyi alıp yerine nefret ve lanetleşmeyi getirir. Allah muhafaza buyursun. Böyle de diyor, aile birliğini bozar, eşler arasında birlikteliği zarara uğratır, birbirlerine karşı saygıyı ortadan kaldırır. Böyle bir kötü duruma getirir, nefret ve lanetleşmeye gider. Çünkü niye? Hadis-i şerifte diyor, bu fiili yapan melundur, lanetlenmiştir. Allah o kimselerin yüzüne bakmayacaktır diye peygamberimiz buyuruyor. Lanetli olan insanlar da neticede ne olur? Allah'ın rahmetinden kovuldukları için bu fiili de işlemeye devam ettiklerinden, günahtan dolayı tevbeye de gelmediklerinden dolayı ne olur? Her geçen gün dara ve sıkıntıya düşerler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte bu zamanla ne olur? Nimetlerin yok olup belaların gelme sebeplerinin en önemlilerindendir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü Allah'ın yapana lanet, nefret ve yüz çevirmesini, yüzüne bakmamasını gerektirir. Hadis-i şerifte öyle buyurdu ya Resul-i Ekrem, Allah onların yüzüne bakmayacaktır diyor. O zaman da ne oluyor? Allah-u Teala bunu yapana lanet ediyor. Hadis-i şerifte yine peygamberimiz buyurdu. Nefret ve yüz çevirmesi, yüzüne bakmamasını gerektirir ki bundan sonra hangi iyiliği umabilir bir insan? Siz Allah-u Teala'nın lanetine uğrarsanız Allah muhafaza, daha ne bekleyeceksiniz? İyilik gelir mi sizin üzerinize? Bereket gelir mi? Bolluk olur mu? Böyle bir durumda. İşte Allah toplumu bu şeylerden korusun. Günahlar yaygınlaştığı zaman artık böyle şeytan insanlara ne yapıyor? Musallat olarak helal olan işleri bıraktırıp haram olan yollara sevk ediyor ki onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşsın, gazaba uğrasınlar, lanete uğrasınlar. Allah muhafaza buyursun. İşte artık bu kimselerden hangi iyilik umulur? Hangi kötülükten emin olunabilir? Allah'ın lanetlediği, sevmediği, yüz çevirdiği,

0: Bakmadığı bir kulun hayatı ne halde olabilir? O kul nasıl mutlu olabilir? Onun hayatı her gün karışıklık olmaz mı? Sıkıntıyla dolu olmaz mı? Allah muhafaza buyursun. İşte bunun kötülüklerinden birisi de nedir? Hayayı bütünüyle ortadan kaldırır. Çünkü günah olan şey ne yapar? Hayayı ortadan kaldırır. Haya kalplerin can damarıdır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz. Haya hayatın can damarıdır. Haya olmadı mı iman olmaz. İman olmadı mı bir insan insan gibi davranamaz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Onun için bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Haya kalplerin can damarıdır. Kalpleri ayakta tutar. Kalp bu hayayı kaybederse, haya perdesi derler ya bazen, ar damarı yırtılmış, haya perdesi yırtılmış diye diyorlar ya toplumda. O haya damarı patladığı zaman, o can damarlar yıkıldığı zaman, kalp bunu kaybedince bu sefer ne olur? İyi ve kötüyü ayırt etme gücünü kaybeder. Böyle o Furkan olma vasfını kaybeder. Bu sefer nereye gider? Çirkine güzel der. Çirkini beğenir. İyiyi beğenmez ve iyi kötü görür. Allah korusun. Bunun sonunda da ne olur? Kötülüğü daha da katmerleşir. Her gün daha daha kötü bir hale gitmeye başlar. İşte Allah'ın yarattığı tabiatın dışına çıkarsa bir insan bu şekilde ne oluyor? Allah-u Teala'nın yarattığı tabiatın dışına çıkıyor ve insanı insan olma özelliklerinden, fıtri olan tabiatından ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Bu ters yüz edilmiş bir tabiat oluyor. Bu huy, bu tabiat böyle ters yüz olunca, her şey çığırından da çıkınca ne oluyor? Kalp eylem ve hidayette ters yüz oluyor. Kalp de çevriliyor, hidayet de çevriliyor. İnsan böyle günahların içerisinde boğuşan, bocalayan bir hale geliyor ki bunun sonunda kötü iş ve durumları görüyor. Elinde olmayarak durumu, eylemi, sözü, her şeyi bozuluyor. Her gün kötü hale gidiyor. İnsana başkalarının böyle hoşnutsuzluk, nefret ve azarlamasını, onu küçük görmeleri gibi gözle görülen durumları da ortaya çıkarıyor. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle yüce dinimiz Allah-u Teala, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, insanlığı korumak için ne yapıyor? Yol gösteriyor, emirler getiriyor. Kötü olan fiilleri yasaklıyor, iyi olan işleri helal kılıyor ve iyi olan işler hem insanın bedeninde, vücudunda, ailesinde, etrafında güzellikler ortaya çıkarıyor. Kötü olan fiillerde ne yapıyor? Toplumu huzursuz hale getiriyor, aileyi huzursuz hale getiriyor, herkesi huzursuz ediyor. İşte günümüz dünyasını görüyorsunuz, geldiğimiz hale bakıyorsunuz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Böyle artık günahların açık açık işlendiği ama bir türlü huzurun olmadığı bir toplum içerisindeyiz. Allah-u Teala bu kötü fiillerden, bu kötü insanlardan, bu kötü ahlaksızlıklardan bizleri, ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza buyursun. Haya ehli insanlardan eylesin. Helal ve haram iyi bilen, helal ve haram hudutlarını iyi belleyen ve o geniş olan helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Kötü fiillerden, kötülüklerden de muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü hadis bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki hadis bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

الأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerikelek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberin geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.
1: Mahşer sarsılıp dağlar yarılınca ve ateş gökyüzünü tamamen kaplayınca, bütün mahşerdekiler korkudan çığlık çığlığa kalıyor. Ve birden kalabalıklar sağa ve sola savrulurken bir ses tüyler ürpertiyor. Açılın! Açılın, zalimler geliyor! Aman ya Rabbi! Aman ya Rabbi, ne korkunç bir manzara. Herkes şaşkın bir şekilde onlara bakıyor. İnsanlar korkudan gözlerini kapatıyor. Kulakları sağır eden bir feryat bütün mahşeri kaplıyor. Ellerinde ateşten bir asa, kendi vücutlarını dağılıyorlar. Kimler yok ki aralarında? İdareciler, hakimler, tüccarlar, ana, baba, evlat, dost dahi birçok kimse. Feryatları kulakları sağırlaştıracak kadar ağır. Zulmettik, zulmettik Allah'ım, zulmettik. Ne olurdu dünyada mazlumlarla beraber olsaydık. Derimiz yüzülse, gözlerimiz oyulsa, bedenlerimiz parça parça edilseydi de zalimlerden olmasaydık. Sınırsız iktidarlarımız, büyük büyük eserlerimiz bugün elimizdeki kızgın asaya dönüştü. Kah beynimizi, kah bedenimizi dağılıyor. Ne kadar akılsız, ne kadar ahmakmışız. Kısa bir dünya hayatı için kendine bile faydası olmayan, hatta bugün de sırtımıza yük olan bir avuç servet için 4 günlük iktidar olma uğruna hakkı inkar edip susturduk. Neler etmedik ki? Kimleri kırıp kimleri dökmedik ki? Bugünse ne bir şefaat eden ne de merhamet edenimiz var. Yazıklar olsun, yazıklar olsun bize, eyvahlar olsun bize.
2: Ey insanoğlu, her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi? O gün bir takım yüzler zillete bürünmüştür. Zor işler altında bitkin düşmüştür. Yakıcı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Semirtmeyen, açlığı gidermeyen. Kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri de yoktur.

0: İnanmış olanların yüzü o gün pırıl pırıldır. Yaptıklarından hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan kaynak vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Yerleştirilmiş kaseler, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşak tüylü halılar vardır. Bir kafile daha var ki, nurlu yüzleri mahşeri aydınlatıyor. Sanki hepsi birer ay parçası gibi mahşer meydanına doğuyor. Tedirginlik onlardan uzak. Bir sancak altında ödüllendirilmeyi bekliyorlar. Herkesin sıkıntıdan bunalıp sığınacak bir yer aradığı bu günde onlar mahşerden binekler üzerinde uzaklaşıyor. Herkes parmaklarını ısırmış, imrenerek bakıyor. Kim bunlar denilince, bunlar Allah'ı ve Resulünü seven kimseler. Bunlar Allah'a kul olmuş sadıklardır. Bunlar Allah için kanını akıtmış şehitlerdir. Bunlar Allah için ibadet eden, namaz kılan kimselerdir. Bunlar dünya hayatında Rableri Allah için her türlü sıkıntıya, her türlü cefaya katlanmış kimselerdir. Bunlar dünyadayken Rablerini razı etmiş kimselerdir. Bugün onlar için korku yoktur. Bugün onlar için hazırlanmış nimetler vardır. İşte söz verdiğimiz gün bugündür denilecek. Ve günahkarların pişmanlıkla dolu yakarışları altında mahşer meydanında duracak.
1: Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşşüp ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer kaynıyor kum gibi, tufan gibi, mahşer mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tağuna da züldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu? O mahluk-u asil, ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahpe, hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülk harap. Öteden saikalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, boşanır sırtlara, vadilere, sağanak, sağanak. Saçıyor zırha bürünmüş de ona merderler, yıldırım yaylımı tufanlar, alevden seller. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere, sürü halinde gezerken sayısız tayyare. Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından, alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram, çünkü tesisi ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez sun-u beşer. Bu göğüslerse Huda'nın ebedi serhaddi, o benim sun-u bedi'im, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış temiz alnından uzanmış yatıyor, bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına, sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle, kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına, türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, gündüzün fecriyle avizeni rebriz etsem, türlenen mağribi akşamları sarsam yarana, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak savletini, şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecram adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber.

Ruz uşep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedüp halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dil izarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan olur ama

benim balısın sen. Sevgiyle akan kollar senden ayrılır. Aşıklar diyarının sultanısın sen. Sevdalı yar.

ay olsam, semalarda veçheden ziya alsam, güneş olsam, nurun ilk insanları ısıtsam, rüzgar olsam, saçlarını neşeyle savursam, savrulsam yollarına, sana serinlik olsam, sana giden yollarda bir nefer de ben olsam, rüyalarda görsem seni, gözlerinde kaybolsam, sensizlik aleminden çıksam da sana uçsam, sonra ulaşsam sana, kapında köle olsam.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi, can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilede kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan, zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halik-i Yezdan etmiş. Hakka binlerle şükür, darendeyi ihya etti, ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer, sana karşı muhabbet

Yıllar evvel idi düşüp yollara, aramıştık seni İmam Hatibim. Sen bir destan oldun, düştün dillere, sinemde ateşsin İmam Hatibim. Senin yokluğunda boştu minberler, bağ bozumu diye sustu bülbüller. Zemheri ayında

Kaçmış yıllara doğan gün oldun, katılaşmış kalpte yanan mum oldun, geleceğe ait ümidim oldun, bizlere muştusun İmam Hatibim.

Kılıçsın İmam Hatibim, sen ki bizim için cansın, canansın, elinde meşalen daima yansın, sen ki bize ilim hem de irfansın, yarama devasın İmam Hatibim.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki kaçmalarına işaret düşülüyordu. Yol yakınken kaçmalarına imkan veriyordu. Bir de kaçanların peşine düşülmemesinin talimatını veriyordu. Böylece kaçmanın yolunu sonuna kadar açıyordu. Asıl bir yol vardı. Herkesçe bilinen bir yol vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın berrak ve bilinen bir tavrı vardı. Özür dileyene, af dileyene kapılar sonuna kadar açıktı. Evet, ölüm listesi yayınlanıyordu. Ama ölümden önce açık seçik iki yol açılıyordu. Biri kaçmak isteyenler kaçabilirdi. Diğeri alemlere rahmet olana hata ettim, affımı talep ediyorum diyene af yoluydu. Onlar ölüm listesiyle ilan edilmeselerdi, karanlık dünyanın labirentlerinde avara avara dolaşacaklardı. Ola ki hala azgın nefislerinin karanlık inançlarının çıkmazlarında ömür törpüleyeceklerdi. Liste onları harekete geçiriyordu. Düşünmeye zorluyordu.